mecnunum sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Eyüp'üm yara içinde.

Çök. Efendim lambayı geçene kadar bir çökelim. Abla çocuğu kucağına al. Ceza yemeyelim. Var mı ücretini gönderemeyen, üstünü alamayan? Ocak sende bu arada, kuruma, sula.

Selamünaleyküm değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki Devri Alem projesinin konuğu biziz. Ben ve ekibim. Keyifli bir çalışma hazırladık biz. Umarım sizler de beğenirsiniz. EVM Müzik Prodüksiyon'a teşekkür ediyorum. Ve ekibim, arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Buyurun hep beraber şarkımızı dinleyelim.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Sultan Efendi.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Hanımlar beyler, cuma gününden festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına 120 dakikaya yakın. Ben Deniz Sümer Kansöğütlü, sizlerle birlikteyim. 8 Mayıs 2026 günlerden cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılar an itibariyle kulaklarınıza ulaşmaya başladı bile.

0: geçtin.
1: Sevgili dinleyenler, bugün yurt genelinde böyle tozlu bir hava hakim olacak. Zaman zaman hatırlatalım, bazı bölgelerde de yağışla birlikte uzmanlar uyarılarda bulundu. Bugün cam silmeyin, perde yıkamayın, araç yıkamayın, suyu boşuna israf etmeyin dedi. Çünkü temizlediğiniz her şey yarın ve devamındaki günlerde yeniden kirlenebilir uyarısını hatırlatmış olalım bir kez daha. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkıları festivalde kulaklarınıza ulaşıyor.

0: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Güne'de ailen sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına 8 Mayıs 2026 günlerden Cuma bugün ve bizler her zaman olduğu gibi keyifli şarkılarla kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyoruz. Günün tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel ve keyifli bir gün dileyelim. En iyi müzik festivali her zaman olduğu gibi sizleri selamlamaya devam ediyor. Hadi gel.

İner değişti efendim. Yarın itibariyle yurdun batısının tamamında yağış etkili oluyor diyebiliriz. Pazar gününde ise yağış biraz daha iç ve orta kesimlerde etkili olurken yurt geneli güneşli bir günü geride bırakacak. Aynı zamanda yarın yurdun batısı yağışlıyken doğusunda da güneşli bir gün bekliyor sizleri, hatırlatmış olalım.

Günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Günün tadını çıkartmaya devam eden dinleyicilerimize selamlar. Hafta sonu güneşli bir hava sizi bekliyor demiştik hafta başında ama tahmin

Akvaryumunuza baktığınızda balıkların sürekli gözleri açık bir şekilde hareket ettiğini fark etmişsinizdir, değil mi? Hani bu balıklar hiç uyumuyor mu ya? Yoksa bizim bilmediğimiz farklı bir şekilde mi dinleniyorlar diye kendinize sormuşsunuzdur. Sorunun cevabını şöyle bir bakalım efendim. Balıkların gözlerini kapatmamasının temel nedeni çoğu balık türünün göz kapağına sahip olmaması. Yani göz kapakları karasal omurgalıların evrimsel süreçte geliştirdiği bir adaptasyon ve temel olarak gözleri nemli tutmak ve korumak için kullanılıyor. Suda yaşayan balıkların gözleri zaten sürekli nemli ortamda bulunduğu için böyle bir korunma mekanizmasına ihtiyaç duymuyorlar.

0: Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
6: Büyüdük, geliştirdik.

0: Mondial, Emon markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
1: Sultan Efendi.

Balıkların uykusundan bahsediyorduk sizlere. Bilim insanları balıkların uyku benzeri durumlarının birkaç temel özelliği olduğunu gözlemledi. İlk olarak balıklar genellikle su dibine yakın alanlarda hareketsiz kalıyorlar veya çok yavaş hareket ediyorlar. Bu sırada nefes alma ritimleri yavaşlıyor ve dış uyaranlara karşı tepkileri de azalıyor. Özellikle tropikal balıklar gece gündüz döngüsüne uygun olarak belirli saatlerde bu dinlenme durumuna geçiyorlar. Bazı türler mercan kayalıkları arasında gizleniyor. Diğerleri de suda askıda kalanarak minimal enerji harcıyorlar. Yani bunların uykusu da bu şekilde gerçekleşiyor diyelim.

0: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekya Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
3: Sultan Efendim.

Dünya futbolunun zirvesindeki kulüplerden biri olarak kabul edilen Real Madrid, beklentilerin altında kalan ve kupasız tamamlanan sezonun ardından kadrosunda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Başkan Perez yönetimindeki İspanyol devinin transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi ve listenin en üst sırasındaysa Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ın yer aldığı öne sürülüyor. Genç oyuncunun Avrupa'daki yükselen performansı Madrid cephesinin de dikkatini çekmiş durumda diyebiliriz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Dr. Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj,

0: bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
2: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
4: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Dilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı Askeri Gazino Bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im Ayakkabı, Çanta ve Butik'te şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
4: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor. Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: İkinci el otomobilde güvenin adresi Köseoğlu Otogaleri.
3: Köseoğlu Otogaleri.
2: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Otogaleri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
0: Köseoğlu Otomotiv. Adres: Selman Solmaz Camii arkası.
2: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Otogaleri.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sultan FM.
1: Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyden azlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber, olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut, hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever, seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar, iyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim, yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur, gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim, sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmam. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: Eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beş Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beş Evler, Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş. Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres: Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
5: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Evet, cumadan cumaya yine Karoğlu Zikir Turizm katkıları altında buradayız. Rabbim ses verdi, nefes verdi, nasip eyledi ve Zikir Turizm katkıları altında an itibariyle birlikteliğimiz başladı. Evet, saatlerimiz 9.13'ü gösteriyor. Ta ki birliktelik saatler 12'yi gösterene dek devam edecek inşallah. Evet, bu süre zarfında sevgili dostlar, birbirine güzel ilahilerimiz olacak, sohbetimiz olacak. Sevgili Hallaç Hocam Mustafa Dorukoğlu bizlerle birlikte olacak saatlerimiz 10-10.30 itibariyle. Her hafta olduğu gibi ara ara sürpriz hocalarımız oluyor her hafta olduğu gibi. Bakalım bu hafta Mustafa hocamın haricinde hangi hocamız bize sürpriz yapacak? Evet, zikir turizm diyoruz. Karoğlu Zikir Turizm katkılar altında birlikteliğimiz başladı, startını verdi. Karoğlu Zikir Turizm 20 günlük umre organizasyonundan sizlere kaliteyi sunmaktadır. Gaziantep'ten direkt uçuş, Kabe'ye yakın mesafede lüks oteller, açık büfe yemek hizmetiyle 5 umre bay bayan tecrübeli hocalar, 50 gezi programı, yeni sezonda yeni ziyaret yerleri, 3 gün Medine, 17 gün Mekke olmak üzere sizlere kaliteyi sunmaktadır Karoğlu Zikir Turizm. Valiz, seccade, zemzem ve sırt çantası hediyemizdir. Ekstradan bir yenilik daha, tavaf tesbihi de hediyemiz olacaktır inşallah yeni sezonda. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı, Hasan Kemerli 544-748-4207, Mustafa Dorukoğlu Hallaç Hoca 0544-253-51-87. Gaziantep Merkez Alaybey Mahallesi Doktor Mecit Barlas Caddesi No 5 Taksim C 0532-742-0909 Gaziantep Merkez telefon numaralarımızda, bunu da belirtmiş olalım. Evet, Kilis'in Sultanı'nda en güçlü sesinde birlikteliğimiz başladı. Sesimi duymakta olan tüm dostlarımıza hayırlı cumalar olsun. Açık olan esnaflarımıza, açmakta olan esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar dileklerimle, kaptan şoförlerimize hayırlı yolculuklar dileklerimle, mesaiye başlayan tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı cumalar ve kolaylıklar diliyorum inşallah.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics. RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Şen ola düğün, şen ola.
2: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu. Modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
0: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
3: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi karşısı. İletişim 0546 894 54 76. Fatih Giyim. Tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.

0: Doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
1: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekya Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: bilmesin.
1: Ve sevgili dostlar, günün en güzel saatlerinde, cuma gününün en güzel dakikalarına birliktelik devam ediyor Radyo'nun Sultan'da. Zikir turizm katkıları altında. Evet, hacılarımızı uğurladık, hacılarımızı uğurlamaya devam ediyoruz. Kafile kafile ülkenin her bir köşesinden hac görevini yapmak üzere hacılarımızı, hacı adaylarımızı uğurlamaya başladık. Geçen haftadan beri, geçen ayın 20'si itibariyle birçoğu orada, birçoğu Kabe'yi tavaf etti, umre yaptı. İnşallah Kurban Bayramı itibariyle de, Arefe günü itibariyle de inşallah hacı olacaklar. Rabbim kabul eylesin, Rabbim hacılarını, hacılıklarını kabul eylesin inşallah. Rabbim herkese nasip eylesin, Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Sesimi duyan herkese Rabbim Kabe'yi görmeyi, tavaf etmeyi, Safa Merve arasında gidip gelmeyi nasip eylesin, hacı olmayı nasip eylesin, umre yapmayı nasip eylesin inşallah. Efendim, hakikaten çok güzel bir duygu. Herkesin, bütün her Müslümanın yaşaması gereken, o güzel beldeleri görmesi gereken, o anı, o atmosferi yaşaması gereken bir yer. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Evet, Fadıl Aydın seslendirecek. Aşk çek gönlüm diyecek. Kilisenin Sultanı'nda ben Hasan Kemerli ile olan birlikteliğimiz devam ediyor.

Evet, aşk çek, gönlüm aşk çek, sen bul sevdadan. Ve Fadıl Aydın'dan dinledik. Günün en güzel saatlerinde, günlerin efendisi cuma gününde devam ediyor birliktelik. Evet, en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor günün en güzel saatlerinde. Evet sevgili tamirci Muharrem Ateşmen ustacığım, sevgiye selamlarımı iletiyorum. Hayırlı cumalar dileklerimle. Rabbim tekrar umreler yapmayı nasip eylesin inşallah sizleri. Geçen gün 16 Ekim'de uğurlamıştık. Ya ustacığım, zaman işte böyle su misali akıp gidiyor işte. Hayat da böyledir sevgili dostlar. Haftadan haftaya, günler günleri kovalar böyle işte, dün gibi, her şey dün gibi. Yani geriye baktığımız zaman kocaman bir hayatı geride bırakmışızdır. Belki kimimiz 20'li yaşlarda, kimimiz 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı. Bunun gençler bunu bilmez ama 50 yaş üzeri olanlar bunun farkındalar. Bunu çok iyi bilirler. Zamanın su misali akıp gittiğini çok iyi bilirler. Ki bunu bilenler kimler? 50 yaş üzeri olanlar bilir. Niye diyeceksiniz? Şimdiki 50 yaş üzeri olanlar geriye bir bakar sevgili dostlar. Kocaman 50 yıl geride kalmış, sanki dün gibi. Ve gözünü kapatır. İşte şu gün şunu yapmıştık, bugün bunu yapmıştık. Şu şöyle olmuştu, bu böyle olmuştu. İşte şuralara gitmiştik. Evet, bu 50 yıllık zamanın içine ne mutlu ki güzel şeyler sığdırabilenlere, Allah'ın rızasını kazanmak adına, tabii ki Allah'ın rızasını kazanmak adına güzel şeyler sığdırabilenlere ne mutlu. Yani bu 50 yılın içinde namazlar var, zekatlar var, oruçlar var. Yani ne bileyim, Allah'ın rızasını kazanmak için neler var neler. İnşallah bu 50 yılın, 60 yılın, bu geçen zamanın inşallah içine Allah'ın rızasını kazanmak için çok şey sığdırmışızdır. Evet, bunun içinde tabii ki güzel şeyler var, kötü şeyler var, hüzünler var. Kaybettiğimiz sevdiklerimiz var. Onlara Rabbim rahmet eylesin, mekanları cennet eylesin, cennet olsun mekanları. Tabii ki ölmüşlerimiz var. Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Annemizi kaybetmişizdir, babamızı kaybetmişizdir, kardeşimizi, en yakınlarımızı kaybetmişizdir. Bu da hayatın gerçeğidir sevgili dostlar. İnne lillahi inne ileyhi racun. Her canlı ölümü tatacaktır. Bunun içinde hayvanlar da var, insanlar da var, canlıların hepsi var. Bitkiler de var, böcekler de var. Canlıların hepsi ölümü bir gün tatacaktır. Rabbim imanla hayattan göçmeyi, ahiret hayatına geçmeyi nasip eylesin inşallah. Günahlarımızı affeylesin, bizleri bağışlasın. Rabbimize layıkıyla kul, Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. En güzel ilahiler günün en güzel saatlerinde sizler için gelsin.

Senle Mekke Medine'ye döndü gül bahçesine. Seninle neresi gül bahçesi olmaz ki ya Resulallah. Evet sevgili dostlar, günün en güzel saatlerinde devam ediyor. Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu katkıları altında devam ediyoruz birlikteliğimize. Evet, ne demiştik az önce, zaman demiştik değil mi? Zaman hızla akıp gidiyor, zaman. Bu zamana neler sığdırabildik, neler yapabildik? Allah'ın rızasını kazanabilmek için neler yaptık? Evet, şapkamızı böyle önümüze koyup düşünelim. Dünya hayatı çok kısa. Dün dündü, bugün yarın çıkacağımız, hatta bir saniye sonra çıkacağımız meçhul. Bakıyoruz böyle Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün sayfası var. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten memlekette vefat eden, ahirete intikal eden dostlarımızın haberini, görsellerini, bilgilerini oradan görüyoruz, oradan öğreniyoruz. Açıp bakıyoruz her sabah, yani düzenli olarak açıp bakıyoruz. Hep böyle hayatını kaybeden, ahirete intikal eden insanları görüyoruz. Bunların içinde biz de olabiliriz. Yani o karede bir gün gelecek, o görselin içinde bizlerden biri de işte. Şunun oğlu, bunun oğlu, bunun kızı, bunun kardeşi derken sıra bize de gelecek. Yani bunun bilincini yaşayarak, bunun bilincini bilinci altında yaşayalım sevgili dostlar. Ölüm gelecek. Ölüm bir gün kapımızı çalacak. Yani bu kaçınılmaz. Bunun için hayatımıza dikkat etmeliyiz, yaşantımıza dikkat etmeliyiz, dostluklarımıza dikkat etmeliyiz, komşuluk ilişkilerimize dikkat etmeliyiz, alışverişlerimize dikkat etmeliyiz. Hayatın her alanında kendimize dikkat etmeliyiz, kendimize çeki düzen vermeliyiz. Evet, çalıştığımız iş yerinde aldığımız parayı hak ediyor muyuz? Yani bu sanayi olur, ne bileyim esnaf olur, marangozluk olur, elektrikçilik olur, yani esnafın her alanda diyoruz. Yaptığımız işin hakkını veriyor muyuz? Aldığımız parayı hak ediyor muyuz? Bunlar çok ince detaylar sevgili dostlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet, kamuda çalışan memur kardeşlerimiz var mesela. Yöneticiler var, amirler var. Hakikaten aldıkları parayı hak ediyorlar mı? O memurlarımız da vatandaşlarımıza karşı biraz daha böyle özverili, böyle üsluplarına böyle dikkat ederlerse, yani kamunun her alanda, bankacılıkta olur, vergi dairesi olur, ne bileyim, yani devletin kamu kuruluşunun her tarafında, o memurlardan da ricamız olsun. Hayat kısadır, hayat gelip geçicidir, insan kırmaya değmez. Bugün varız, yarın yokuz. İşte bir gün gelecek, diyecekler ki işte kilisin sayfasında, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işte Hasan Kemer'le Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yani hayat bu kadardır sevgili dostlar. Evet, başaralım şöyle, ilahimizi tekrar dinleyelim. Rabbim layıkıyla kul olmayı, layıkıyla Efendimiz'e ümmet olmayı nasip eylesin bizlere inşallah. Desinler ki şu hayattan biri geldi geçti, çok iyi bir insandı, Allah rahmet eylesin desinler değil mi? Bunun tersi de var, Allah muhafaza. Ya memleket işte birinden kurtuldu demeler de var.

Ve devam ediyor sevgili dostlar, birliktelik kilisin sultanında ben Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Günün en güzel saatlerinde en güzel ilahiler sizler için gelmeye devam ediyor. Zikir Turizm Kalten adresi diyoruz. Zikir Turizm 20 günlük umre turunda yeni sezonda sevgili dostlar. Özellikle belirtiyorum, yeni sezonda yeniliklerle sizlere hizmet sunmak için hazır. Evet, 10 günlük, 15 günlük ve 20 günlük turlarımız olacak inşallah. 20 günlük turlarımız standart. 10 ve 15 günlük turlarımızı da ekledik. Rabbim nasip ederse bazı umreci kardeşlerimiz, özellikle 10 günlük isteyenler var, işte çalışanlar var, zamanı olmayanlar var. Özellikle 10 günlük umre turunda ısrarla davrandılar inşallah. Önümüzdeki sezonda da Temmuz ayı, Haziran sonu, Temmuz'un başı diyelim, İnşallah ilk kafilemizi uğurlamış olacağız. Tabi bu arada belirtelim, kayıtlarımız devam ediyor. Umre kayıtlarımız devam ediyor. İlk tur için, sonraki turlar için tarihi siz belirleyin inşallah. Haziran'ın son haftası, Temmuz'un ilk haftası. Yani bu aralıkta inşallah ilk kafilemizi uğurlamış olacağız umreyi. Evet, 10 günlük dedik, 15 günlük dedik, 20 günlük umre turlarımız yeni sezonda olacak. Yeni gezi yerlerimiz oldu sevgili dostlar. Yeni gezi yerlerini ekliyoruz. Bunlardan başlıcası Usfan kasabası, Usfan kuyuları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak üzere Medine'den çıkıp Mekke'ye doğru geldiğinde Usfan kasabasına uğrarlar. Ve susazmışlar hayvanları, işte develer susamış, kendileri sahabeler susamış. Kuyu var ama suyu çok acı, içilecek gibi değil. Mübarek Efendimiz suyu ağzına alıyor. Ağzından suyu bırakıyor kuyunun içine. Kuyunun suyu, o acı su bala dönüşüyor sevgili dostlar. İşte o kuyuya götüreceğiz inşallah. O kuyunun da özellikle kanser hastalarına şifa olduğu belirtilir, bildirilir. Biznillah tabii ki. Evet, oraya götüreceğiz inşallah. Usfan kasabasına, Usfan kuyularına götüreceğiz inşallah yeni sezonda. Diğer gezi yerlerimiz de var. Tabii ki Medine'de olan, işte Uhud'a götürüyoruz. Kuba Mescidine götürüyoruz. Kıble-i Mescidine, yedi mescitlere götürüyoruz. Hurma bahçelerine götürüyoruz. Medine'de gezilecek yerlere götürüyoruz. Bunlar standart. Mekke'de yine aynı şekilde sevgili dostlar. Arafat Dağı'dır, Hira Dağı'dır, Sevir Dağı'dır. İşte inşallah Bedir'e götürüyoruz. Bedir Dağı'na götürüyoruz. O 3000 meleğin indiği o Bedir Tepesi'ne, Melekler Tepesi'ne götürüyoruz inşallah, Rabbim nasip ederse. Evet, Taif'e götürüyoruz sevgili dostlar. Taif Mekke'ye yaklaşık 1,5 saatlik mesafe. Yani 100 kilometre civarında bir mesafede. Taif'e götürüyoruz. Taif biliyorsunuz hüzün şehri Taif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dayılarını, akrabalarını İslamiyet'e davet etmek için, kendisine destek olmaları için Taif'e gider ve beklediği karşılığı görmez, beklediği akrabalığı görmez ve ne yazık ki Efendimiz orada evlatlığı Zeyd bin Harise ile gittiklerinde mübarek Efendimiz orada taşladılar, Efendimiz'e eziyet ettiler. Oraya götürüyoruz sevgili dostlar. Evet, dediğim gibi 5 umremiz var. 5 umre yaptırıyoruz. Kabe'ye yakın mesafede lüks otellerimiz, açık büfe lüks otellerimiz, Gaziantep'ten direkt uçuşumuzla 5 bay bayan hocalarımızla 5 umremizle sizlere hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda sevgili dostlar 3 gün Medine, 17 gün Mekke olmak üzere valiz, sırt çantası, zemzem, seccade ve aynı zamanda hediyelerimizin arasında tavaf tesbihi de olacak inşallah yeni sezonda.
Evet, Engin Titiz seslendirecek sizler için. Efendime selam söyle diyecek. Bu arada sevgili Hallaç hocam da radyomuzun stüdyolarına şeref verdiler inşallah. Az sonra birlikte olacağız.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544 748 4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544 253 51 87
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili İlahi Severler Kilesi Sultanı'ndan Karaoğlu Zikir Turizm katkılar altında devam ediyor. Birliktelik. Evet, her hafta olduğu gibi sevgili Mustafa Dorukoğlu Hallaç Hocam, stüdyolarımızda canlı yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hayırlı cumalar olsun. Bizi dinleyen kardeşlerimizin de Rabbim cumasını mübarek eylesin.
0: Amin.
1: Her türlü hayırlara vesile eylesin bu cumamızı. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz günler hac ayları, hac günleri. Bugün sabah namazından sonra kilisten giden kıymetli hacılarımızı yolcu ettik. Rabbim salimen gidip gelmelerini nasip eylesin.
0: Amin.
1: Mebrur bir hac yapmalarını nasip eylesin. Bizi dinleyen kardeşlerimize, gönlü orası için atan kardeşlerimize de Rabbim en garip zamanda hac yapmayı, umre yapmayı nasip eylesin diyoruz.
0: Amin.
1: Bayramı en güzel şekilde kavuşmayı, bayramı bayram tadında yapmayı milletimize, bizlere nasip eylesin Rabbim inşallah.
0: Amin, amin inşallah hocam.
1: Rabbim her kulun kalbinde bir muradı var. O hayırlı muratlarına nail-i meram eylesin diyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbete başlamadan önce Allah-u Teala Hazretlerine hamd ve sela sene yapmadan başlanan işte hayır yok diyor. Biz de söze bu şekilde başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecmain. Amin inşallah.
0: Amin. Hocam haftalar, günler geride kaldı. Yani ben sizden önce de bu konuya da değindim birazcık ucundan. İşte geçen ayın 20'si itibariyle hacılarımızı uğurladık. Hacı adaylarımızı ve bugüne kadar, bugün yine Kilis Gaziantep bölgesinden de hacılarımızı uğurluyoruz. Zaman su misali akıp gidiyor sevgili hocam.
1: Evet.
0: Yani bunun kıymetini en çok bunun farkına varan diyelim. Gençler bunun farkında değiller hocam. Ya yani 20'li 25'li yaşlardaki çocuklar, gençlerimiz bunun farkında değiller ama 50 yaşın üzeri İnsanlar bunun çok iyi farkındalar. Şöyle geriye baktıklarında koca bir 50 yıl su misali geride kalmış. Bu 50 yıla ne sığdırdık? Bu 50 yıla Allah'ın rızasını kazanabilmek için neler sığdırdık? Veyahut da ne yapmalıyız hocam? Yani gençlere hadi gece yoktur bunun. Yani 50'si, 60'ı, 70'i yoktur.
1: Evet şimdi...
0: Yani burada Hazreti Mevlana Celaleddin de dediği gibi ne olursan ol yine de gel. Bunun
1: evet.
0: Yaşı yoktur.
1: Bugün sabah namazında işte camide bir buluşma oldu. Kadın, erkek. Allah'ın işte bize farz kılmış olduğu, yani İslam'ın şartından olan, beş şartından bir tanesi de hac yapmak. Hali vakti yerinde olan, gücü kuvveti olan, götürüp getirecek maddi, ekonomik durumu iyi olan kardeşlerimizin hac yapmasını Allah farz kılmış. İşte namazın 12 tane farzı var.
0: Evet.
1: Efendim 11'ini yapsak, birini yapmasak olur mu?
0: Farz farzdır hocam, olmaz.
1: Olmaz. Şimdi bir namazın içerisinde farzlar var.
0: Evet.
1: Bir de dışında farzlar var. Ya işte hadesten taharet, necasetten taharet, işte örtülü olmak, satre avret, namazın farzlarından. Ya bunu 11'ini yapsak da birini setre avrete riayet etmesek, yani ne olur, evde tek başımızayız, namaz olur mu? Olmaz.
0: Olmaz hocam.
1: Farz farzdır.
0: Evet.
1: Allah'ın kesin emrettiği şeyler. İşte kesin emrettiği şeylerden bir tanesi de bu aylarda Arefe günü Arefet Dağı'nda olanlar hacı oluyor.
0: Evet. Senede bir gün değil mi
1: evet,
0: hocam? O bir günü
1: bir
0: kaçırmamak
1: lazım. Yani desek ki ya Arafat'ı işte Arefe günü değil de Ramazan'da çıksak biz de hacı olamaz mıyız? Olamayız.
0: Evet.
1: Şart ne? Arefe günü.
0: Evet.
1: Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat Dağı'nda bulunacaksınız hacı olabilmek için. El haccu el arafa diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zaman, mekan. Şimdi desek ki biz işte cuma erkeklere farz. İşte sabah namazından sonra namazımızı kılsak erkenden, peşin olsak, vakit de şart. Vaktinde kılmak, evet. Zamanında işi yapmak. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. İnsanlar diyor, sağlığın ve boş vaktin kıymetini bilmezler. Çoğu insanlar. Bu iki şeyin kıymetini bilin diyorum. Gerçekten de yani şu anda toplumumuzda evet hastalık var ama psikolojik hastalık daha fazla yayıldı.
0: Evet.
1: Yani insanların psikolojisi çok bozuk. Ben onun için bugün dün bir televizyon açtığımda bir programda bir genç kızımızın daha 18 yaşındaki kızımızın annesinden babasından lanet okuyor. Dilinden çıktığını kulağı duymayacak şekilde bağırarak çağıraraktan şahit oldum. Dilin afetleri hakkında inşallah birkaç Peygamber Efendimizin hadislerinden bahsedeceğiz.
0: İnşallah.
1: Ona geçmeden önce şu anda yola çıkan memleketimizden uğurladığımız hacılarımıza Rabbim güç kuvvet versin. Çünkü Peygamberimiz böyle diyor. Hac meşakkattir, yorgunluktur. Ama nasıl bir yorgunluk? Tatlı bir yorgunluk. Yani hem bedenen yapılan hem maddeyle yapılan, parayla yapılan bir ibadet olmasına rağmen şu anda binlerce, yüz binlerce kişi sıraya girmiş hacı olabilmek için. Bundan 20-25 sene önce bu böyle değildi. Çok nadir insanlar hacca gidiyordu. Parası olmasına rağmen oranın şuurunda, yani insanlar bu kadar şuurunda değildi. Fakat şu anda haccın lezzetini alan, umrenin lezzetini alan Müslüman kardeşlerimiz bugün tatile değil de ibadete gidiyor. Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: Karaoğlu Zikir Turizmi olaraktan biz bir aile olaraktan elhamdülillah geçen yıl yaşadığımız bir ay öncesinden uçaklarımız doluyor.
0: Evet.
1: İşte Sömestri'de bu sene yani en az 500 kişiyi biz tabii alamadık tabii, yani gücümüz yetmedi. Çünkü giden çok aşırı, yükü kaldıramıyorsun. Düşünebiliyor musun? Evet. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz hacca ve umreye devam edin diyor. Maddi manevi zengin olmak için. İnsanlarımız şu anda şuurlandı elhamdülillah. Sağa sola gitmiyor, umreye gidiyor. Gidiyor, yoruluyor. Hem maddeden hem bedenen yoruluyor. Bir daha nasıl gitsem diye arayış içerisinde.
0: Gelmeden daha gitmenin
1: planlarını yapıyor. Evet, gelmeden daha gitmenin yollarını arıyor. Rabbim oranın sevdasını, oranın aşkını bizden eksik etmesin. Tabi burakta muhabbetullah, Allah'ın sevgisi var.
0: Evet.
1: Yani Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a sen kullarımı davet et diyor. Ya Rabbi kuş uçmaz, kervan geçmez, buraya nasıl gelecek insanlar dağların arasında? Şu anda ama dünyanın en güzel yiyeceği, en güzel içeceği Zemzem orada.
0: Evet.
1: Evet. Aşk orada, muhabbet orada, sevgi orada. Hacı Efendi gittiniz birkaç kere, gördünüz mübareği.
0: Elhamdülillah Rabbim nasip etti.
1: Hiç bağırıp çağıranı, kavga edeni gördünüz mü siz?
0: Yok yok hocam. Yani orası hakikaten.
1: Yani
0: Allah'ın Cenab-ı Allah'ın nazar ettiği yer Kabe. Dolayısıyla herkes rahmet deryasında yüzüyor hocam orada. Kimse kimseden kavga etmiyor. Kimse kimseden tartışmıyor. Ve 70 milletten insan, zencisi de orada hocam, Afrikalısı da orada, Hindusu da orada, dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman kardeşlerimiz
1: artı
0: orada.
1: Artı dillerini bilmediğimiz halde birbirlerine yani sevgiyle, muhabbetle, evet, Allah için bakan, evet, Allah için paylaşan, düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Zemzeme yöneliyorsun, bir bardak zemzem içeyim diyorsun, orada Hacı Efendi oturmuş, sen yorulma diyor.
0: Evet.
1: Zemzem'i kendisi içmiyor, sana ikram ediyor. Düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Elinde hurma var, yemiyor. Din kardeşini ikram ediyor. Din, evet, kardeşliğinin yani mahşerin en güzel örneği orada yaşıyoruz.
0: Evet. Düşün Rabbim, hocam yani biri Amerika, biri uzak doğudan, kimisi Filipin'den, kimisi Afrika'dan. Dediğim gibi 70 milletten, Rusya'dan gelenler vardı hocam. Türk Cumhuriyetlerinden gelen var. Yani dilini bilmiyoruz, ırkını bilmiyoruz hocam, rengi farklı, dili farklı ama dinimiz bir elhamdülillah. Orada birbirlerimize hizmet ettik, birbirimizi tanımadığımız halde yeri geldi bir hurmayı paylaştık hocam, ekmeğimizi paylaştık. tavaf alanında,
1: evet,
0: veyahut da işte namaz, namaza durmuş dururken veyahut da iftar saatlerinde hocam, Rabbim nasip etti orada oruç tuttuk. İftar açacağımız zaman hurmalarımızı, zemzemlerimizi o bilmediğimiz, tanımadığımız Müslüman kardeşlerimizle paylaştık. Çok güzel bir duygu hocam. Allah, evet, herkese gitmeyi nasip eylesin inşallah.
1: Amin. Onlar da bizden paylaşıyor. Artı daha ziyadesi şöyle, düşünebiliyor musun? Hep bir ağızdan tek bir kelime, bir tek ayet. Rabbena atina, ya Rabbi bize ver.
0: Evet.
1: Fid dünya hasene, dünyada iyilik ver ya Rabbi. Yani 7 yaşından tut 70 yaşına kadar. Kabe'nin etrafında hepsi bir ağızdan, bir gönülden, tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar birbirine bu şekilde dua ediyor. Rabbimiz yöneti. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete haseneten ve kina azabenler. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinde yapma. Beni, ana babamı, müminleri bağışla ya Rabbi. Cennetine dahil eyle ya Rabbi diyerekten hep birbirimize dua ediyoruz.
0: Evet.
1: Küfür yok, kötü söz yok, lalet yok.
0: Evet.
1: Sübhanallah velhamdülillah. Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim. Benim hamdım, benim şükrüm onadır. Ve la ilahe illallahü vallahu ekber. O Allah'tan başka ilah yoktur. Lehül mülk, mülk onundur. Ve lehül hamd, hamd ona mahsustur. La şerike lek, onun eşi, benzeri yoktur diyerekten Rabbimize ne yapıyoruz? Şükrediyoruz. İstiğfar yapıyoruz. Hamd ve sana yapıyoruz.
0: Elhamdülillah.
1: Birbirine karşı güzel gözle, güzel kalple bakıyor insanlar. Rabbim gitmek isteyen bütün kardeşlerimize nasip eylesin.
0: Amin.
1: Şu cuma saatinde duamız bu şekilde efendim.
0: Peki hocam, bir reklam arası reklamı birazdan veririz hocam. İlahi dinleyelim hocam. Armağan edelim, bizlere kulak veren dostlarımız var şu an. Dulların çocuklara mıydı hocam?
1: Evet.
0: Dersen tanırlar. Hadi bakalım hocam, siz armağan edin.
1: Evet, bütün sevdiklerimize, bizi dinleyen kardeşlerimize, şu anda araçlarında, iş yerlerinde, memleketimize, dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen kardeşlerimize gelsin. Şu anda kurban ayı girdi. Kurbanlık satan kardeşlerimiz var, kurbanlık alan kardeşlerimiz var. Rabbim hayırlı bol kazançlar ihsan eylesin. Kardeşler pazarından bizden istediler, selamları var bizi dinleyenlere. En güzel şekilde hizmetmeye amadeler. Rabbim kolaylıklar versin. Zor iş bu iş. Yılda bir, evet, kere bir kurban keseceğiz. Onlar her zaman bu işi yapıyorlar. Kolay iş değil. Armağanımız bizi dinleyenlere gelsin. Bizi sevenlere gelsin. Bizi dinleyenlere gelsin efendim.
0: Eyvallah. Bize kulak veren tüm dostlarımıza armağanımız olsun. En güzel ilahilere armağan ediyoruz. Allah'a kul olmuşum diyecek sanatçımız sizler için.

0: Allah çocuğa dedim he diyor hemen. Şeyh Mansur'un imamı değil miydi diyor.
1: Ne evet iyi lakabı da anırmış.
0: Evet.
1: Hanım da böyle diyor. Hoca diyordu şimdi hallaç oldun diyor. Dedim dedemiz hallaçmış.
0: Evet.
1: Yani pamuk atarmış, sanatı oymuş. Babam da rahmetlik, geçmişlerinize rahmet eylesin.
0: Cümlemizin inşallah.
1: Amcası olması münasebetiyle annem babam amca oğlu amca kızı onun yanında çalışmış. Ona da işte amcasının lakabını takmışlar. Oradan dededen babadan bize de lakabımız bu şekilde. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Mekanlarını amin. Cennet eylesin.
0: Amin.
1: Onlar çok sıkıntı çektiler.
0: Evet hocam.
1: Yani bir kurtuluş savaşından ülkemiz çıkmış. Açlığı, yoksulluğu, dibine kadar yaşamışlar desem doğrudur yani. Şu anda Gazze'de Filistin'deki kardeşlerimize Rabbim zafer nasip eylesin, yardım eylesin, kurtuluşa aydınlığına atsın inşallah. Şu bayram arefesinde duamıza amin diyen kardeşlerimizin Rabbim dualarını kabul eylesin.
0: Amin.
1: Rabbim bize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.
0: Amin.
1: Yani çok zor dönemden geçmiş bizim büyüklerimiz. Şu anda biz yalancı cenneti yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bunun şükrünü yerine getirmemiz lazım. Her ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, şu anda her bir kul Allah'ın yaratmış olduğu biz insanların bir imtihanı var. İmtihandayız.
0: Evet.
1: Rabbimiz ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Ben sizi biraz korku, biraz açlık, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltmekle imtihan ederim. Ve beşşiris sabirin, sabredenlere müjdele. Bu bazen eşimiz olur bizim imtihanımız. Bazen kızımız olur, bazen oğlumuz olur. Bazen malımız olur imtihanımız. Bazen canımız olur. Çok sevdiğimiz olur. Allah bizi bir şekilde imtihan ediyor. Sabredenlere diyor ayette müjdele. Rabbim sabredenlerden eylesin bizleri.
0: Amin.
1: Allah'tan namazla sabırla yardım dileyiniz diyor Rabbimiz. Sıkıntıya düştüğümüzde, daraldığımızda ne yapacağız? İki rekat namaz kılarmış Peygamberimiz. Dua edermiş. Sabredermiş. Yani Eyüp Aleyhisselam o kadar çile çekmiş. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda çile çekmiş. Yakup Aleyhisselam'a baktığımızda, Yusuf Aleyhisselam'a baktığımızda her birer peygamberler hep imtihan olmuş.
0: Evet.
1: En fazla da bizim peygamberimiz iki cihan serveri, onun yüzü hürmetine yaratılan iki cihan peygamberi düşünebiliyor musunuz? Doğup büyüdüğü şehirden hicret etmek zorunda kalmış.
0: Evet.
1: Tabii en çok acı çileyi peygamberler çekmiş, alimler çekmiş, bir de Allah'ın salih kulları çekmiştir. Bize düşen bela ve musibetlerde metanetli olmak, sabırlı olmak, Kur'an'ı kendimize örnek almak. Dediğim gibi bugün ben sohbetimde özellikle dilin afetlerinden bahsetmek istiyorum. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde böyle buyuruyor. Kim diyor iki dudağı ile iki bacağı arasına yani diline ve iki bacağı arasına sahip olursa diyor bunları muhafaza ederse korursa ben de onların cennete girmesine kefil olurum diyor.
0: Evet. Rabbim bizleri cennete girenlerden eylesin inşallah. Rabbimin rızasına layık olanlardan eylesin inşallah hocam.
1: İnşallah. Zira diyor dil hayrın anahtarı olabileceği gibi doğru kullanılmadığında şerre de anahtar olabilir dilimiz.
0: Evet.
1: Peygamberimiz diyor iki dudağı arasında yani diline sahip olan diyor cennete benden diyor. Cennete girmesine kefil olur diyor. Sözlerimize, ağzımızdan çıkana dikkat edeceğiz. Bunun için dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok dikkat etmemiz icap eder. Nitekim ecdadımız kılıç yarası onulur, dil yarası onulmaz demişlerdir. Kılıç yarası onulur, dil yarası onulmaz. Dolayısıyla insan konuşmadan önce düşünmek, sözün nereye varacağını iyi hesaplamak gerekir. Zira konuşmak eline bir taş alıp atmak gibidir.
0: Evet.
1: O taşın nereye düşeceğini insan bilemez. Onun için ağızdan çıkan söze dikkat etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda şöyle diyor. Özür dilemeni gerektiren bir sözü söyleme. Özür dilemen gereken bir sözü söyleme. Yani ben yanlış yaptım, ben hata ettim, özür dilerim, bunu söylememem gerekirdir diyeceğine sözünü düşünerek kullan. Yine büyüklerimiz şöyle diyor. Söylenmiş bir söz yaydan çıkmış bir ok gibidir. Bir daha geri dönmesi mümkün değildir. İnsan söylemeden önce sözünün hakimi iken söyledikten sonra onun mahkumu olur diyor. Düşünebiliyor musunuz?
0: Evet.
1: İnsan
0: yani ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet,
0: hocam.
1: Sözün
0: özetle.
1: Sözün mahkumu olmak.
0: Evet.
1: Dün işte programda bunu gördüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet okumay diyor. Bugün lanet okumak peynir ekmeğiymiş gençlerin dillerinde. Hı. Annesine lanet okuyor, babasına lanet ediyor, hayatına lanet okuyor. Kahrediyor, kahrolsun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne? Allah kulunun zannı üzeredir. Ne demek? Yani zannedersem sen şöylesin, zannedersem inşallah şöyle olur gibi sözler kişiyi helake götürür. Onun için kişi söyleyeceği sözü iyi düşünmesi lazım. Kamil müminler diyor, evvela söyleyecekleri sözün fayda verip vermeyeceğine dikkat eder, kendilerine veya muhataplarına zarar verecekse sükutu tercih ederlermiş. Kamil insanlar, kamil müminler. Ayrıca hangi sözü, hangi seviyede ve nasıl söyleyeceklerini de itina gösterirlermiş eski büyükler. Düşünebiliyor musun? Yani evet, dilde kemik yok.
0: Evet.
1: Her şeyi söyler. Hayrihi ve şerrihi. Sabahleyin namazdan sonra bir mecliste bulunduk, sohbet ettik bir esnafımızın yanında. Hocam nasıl olur? Allah hayrı da yaratmıştır, şerri de yaratmıştır. Kul buna müpteladır. Yani Allah kimseye şerini sütmez, bela göndermez. Ama yaratmıştır. Nasıl? Şurada bir para buldunuz. Bir yere düşürmüş bir vatandaş. Onu hırsızlık yaparaktan almak da var. Aldınız, bu bir şer oldu size. Bela oldu.
0: Evet.
1: Fakat parayı aldınız, sahibini aradınız, verdiniz, bu size bir hayır oldu.
0: Evet.
1: Yani Allah bizi bu şekilde birçok şeyden imtihan eder. Müşteriyle imtihan eder, malımızdan imtihan eder, canımızdan imtihan eder. Ne yapacağız? Sabırlı olacağız.
0: İnşallah hocam.
1: Şeyh Sadi buyuruyor efendim. Gün görmüş, tecrübeli, hikmet ehli, olgun bir insan ilk önce düşünür, sonra söz söyler. Sen düşünmeden söze başlama. İyi konuş, geç konuşsan da bir ziyanı yok. Önce düşün, sonra gerektiği kadar konuş. Başkaları seni susturmadan sen susmasını bil. Bazen işte sosyal medyada veyahut da televizyonda tartışan insanları görüyoruz. Koca koca insanları. Birbirlerinin sözünü kesiyorlar. Birbirlerine hakaret ediyorlar. Bu tartışma değil. Bu cedelleşme. Bu güzel bir örnek değil.
0: Evet.
1: Dilimize sahip olacağız. Peygamber Efendimiz az konuşur, öz konuşurdu. kimsenin kalbini kırmazdı. Kimseyi incitmezdi. İnciteci söz söylemezdi. Kabalaşmazdı, bağırıp çağırmazdı. Onun en güzel örnekleri bunlardır. Onun için Kur'an peygamberimiz hakkında böyle usvetun hasenetun. En güzel örnekler onda vardı diyor. Evet. Rabbim onun ahlakıyla ahlaklamayı bizlere, toplumumuza, amin, gençlerimize nasip eylesin. Bir şeye lanet etmek, lanet okumak, okunduğu zaman peygamberimiz onu atın demiş, dışarı atın.
0: Bu yüzden ağzımızdan çıkana dikkat
1: edeceğiz. Ağzımızdan, dilimizden çıkana dikkat edeceğiz.
0: Bu lanetti, kahırdı.
1: Allah kulunun zannı üzere diyor. Evet. Allah muhafaza eylesin. Yanlış bir kelime. Evet. Bazen işte beddua diyor yani. Kendi öz evladına, işte kardeşine, din kardeşine beddua ediyor. Duaların kabul olduğu saate gelir diyor. Helak olursunuz. Allah muhafaza eylesin.
0: Allah muhafaza. Belki hocam bir ilahi dinleyelim hocam o zaman. O halde. Evet, bizlere kulak vermekte olan tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Sıradaki ilahiye. Tüm sanayi esnafına, tüm çarşı esnafına, aynı zamanda tüm kaptan şoförlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim yollarını açık eylesin. Özgür Kooperatif tüm çalışanlarına ve yolcularına armağanımız olsun. Aynı zamanda şehrimizde çalışmakta olan tüm dolmuş kaptanlarına ve dolmuşta şu anda bir yerden bir yere seyahat etmekte olan tüm dolmuş yolcularına da armağan olsun. En güzel ilahiler. Hayırlı cumalar diliyorum. Bereketli bir cuma olsun inşallah. Bizlere kulak veren tüm dostlarımıza armağanımızdır. En güzel ilahiler. Kilisenin sultanında zikir turizm katkıları altında devam ediyoruz.

0: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyor birliktelik. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında. Karaoğlu Zikir Turizm Hac ve Umre Organizasyonu Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı Kilis. Evet sevgili hocam, Hallaç hocam.
1: Evet.
0: Mustafa Dorukoğlu diyoruz hocam, kimse tanımıyor. Bu nasıl iş?

0: Evet sevgili dostlar, Levlakem ve Hasan Dursun'dan dinledik. Levlake, levlake, men halaktel eflake. Evet, sen olmasaydın yaratmazdım demişti Cenab-ı Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Öyle değil mi hocam?
1: Evet.
0: Levlake, levlake, men halaktel eflake.
1: Sen olmasaydın bu cihanı yaratmazdın.
0: Evet.
1: En güzel ahlak üzere, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderin diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar için Allah yolunda cihattan daha hayırlı olan şey nedir? Bir gün iki cihan serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde arkadaşıyla onun önünde giderken Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, ey Allah'ın elçisi, sizi rahatsız etmeyeceksem yanınıza yaklaşmama izin verir misiniz diye sordu. Gözünüzü önüne getirebiliyor musunuz? Peygamberimiz devesinin üzerinde, sahabe-i kiram onun önünde karşılanan Muaz radıyallahu anh böyle diyor: ya Resulullah, izin verirseniz yanınıza yaklaşayım. Sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı o kadar hassas, o kadar nazik davranıyorlar ki Allah'ın kendilerini kınamasından korktuğu için. Çünkü vahiy geliyor Peygamberimize. Bir kavmin ileri geleni İslam'a davet edecek ama geliyor. Peygamberimize soru soruyor. Peygamberimiz yüzüne ekşitmiş. Ayet geliyor. Abese ve tevella. Yüzüne ekşitliyor. Peygamberimizi ikaz ediyor Rabbimiz. Peygamberimizi ikaz ediyor. Bir kabile reisinin Müslüman olması için Peygamber Efendimiz ona İslam'ı tebliğ ederken gözü görmeyen sahabe-i kiramdan geliyor, yüzünü ekşitmiş. Hemen ayet geliyor. Bilmelerine rağmen, bir konu üzerinde görüşleri olmasına rağmen sahabe-i kiram böyle diyor: Allah ve Resulü bilir, en güzel o bilir. Peygamberimizi konuştularmış. Peygamberimizin yüzüne bakamazlarmış. Utanırlarmış sahabe-i kiram. Kaba saba konuşmazlarmış. Çünkü peygamberin eğitiminde, peygamberimizin medresesinde, okulunda büyümüş sahabe-i kiram, sufa ashabı. İşte Muaz bin Cebel radıyallahu anh da edeple, hayayla kendisine yaklaşmak için izin istiyor peygamberimize. O da izin veriyor. Gel buyur diyor. Muaz radıyallahu anh yaklaşınca şöyle dedi: canım sana feda olsun ya Resulullah. Cenab-ı Hak'tan, Mevla'dan niyazım, bizim emanetimizi senden önce almasıdır. Yani Allah'tan niyazımız, inşallah biz senden önce vefat ederiz ya Resulullah diyor. Allah göstermesin ama sen bizden önce vefat edersen senden sonra hangi ibadetler yapalım diye bir sual soruyor. Kim? Muaz bin Cebel. Yani Allah gecinden versin, eğer sen bizden önce ölürsen biz hangi amel yapalım diye soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Bunun üzerine Muaz radıyallahu anh sözüne devam ederekten Allah yolunda cihat mı edelim diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah yolunda cihat güzel şeydir ama insanlar için bundan daha hayırlısı var buyurdu. Muaz devamla: yani oruç tutmak, zekat vermek mi ya Resulullah? Peygamberimiz devam ediyor: oruç tutmak, zekat vermek güzeldir. Muaz radıyallahu anh bu mihval üzerine insanoğlunun yaptığı bütün iyilikleri sahip döktü. Yani bir yetimi korumak, beslemek mi, işte şunu yapmak mı, bunu yapmak mı, sayıyor sayıyor. Peygamber, ondan daha hayırlısı var diyor. Her defasında insanlar için bundan daha hayırlısı var diye buyurdu. Hazreti Muaz radıyallahu anh, anam babam sana kurban olsun ya Resulullah. İnsanlar için bundan daha hayırlı olan nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzını gösterdi. Hayır konuşmayacaksan susmak buyurdu. Yani dilini gösteriyor. Hayırlı bir söz söylemeyeceksen susman diyor, bunlardan daha hayırlıdır. Evet. Cihattan da, zekat vermekten de. Düşünebiliyor musun? Bütün ibadetlerden. Başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz ne diyor? Ya hayır söyle ya sus.
0: Evet.
1: Hayır söylemek için diyor. Hayır konuşmayacaksan susmandır buyurdu. Muaz radıyallahu anh konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye soru sordu. Şimdi burada konuşuyoruz. İnsanlar birbirlerine konuşuyorlar, değil mi? Konuşmalarımızdan da hesaba çekilecek miyiz ya Resulullah diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın dizine hafifçe vurarak ona şunları söyledi. Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşursunuz. Evet. Söz söylemek. Ne diyor? Yayın ağzından çıkan ok gibidir söz.
0: Evet.
1: Geri dönüşü yok. Onun için dilimizden çıktığına, konuştuğumuz sözlere dikkat etmemiz lazım. Bugün insanlar boş söz satın alıyor. Boş söz konuşuyor. Boşu boşuna televizyonların başında,
0: evet,
1: telefonların başında efendim gerekli gereksiz videolar seyrediyoruz. Boş şeyler alıyoruz.
0: Evet.
1: Bazen bu bizi küfre götürüyor. Onun için ayet-i kerimede Rabbimiz böyle diyor. Onlar faydasız işlerden yüz çevirler. Kimler? O müminler. Müminlerin hasretinden bahsederken Rabbiniz, onlar faydasız ve boş işlerden yüz çevirirler. Laf olsun diyerekten, heybet olsun diyerekten konuşan insanlar var. İnsanları güya eğlendirmek adına boş konuşan insanlar var. Ve biz de bunlara ortak oluyoruz. Allah muhafaza eylesin. Ağzımızdan çıkandan, dinlediklerimizden, her birilerinden mesulüz.
0: Evet.
1: Özellikle gençlerimizden istirhamız, bizi dinleyen kardeşlerimizden konuşurken kimsenin kalbini kırmasınlar. Kimseyi incitmesinler. Anne babalara özellikle çocuklarına karşı güzel davransınlar. Güzel söz söylesinler. Onur edici şeyler konuşsunlar. Zira şu anda yetişen neslimiz içten içe iç dünyaları işgal edilmiş durumdalar. Sosyal medya ile, oyun ile gençlerimiz kandırılmakta.
0: Evet.
1: Rabbim hidayet eylesin.
0: Amin.
1: Onun için biz namazda, 40 vakit namazda böyle diyoruz. Rabbimiz bize böyle öğretiyor. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Namazdayız. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Nasıl biz dost doğru? Nimet verdiklerinin yoluna ya Rabbi bizi ilet. Rabbimiz bize bu şekilde dua etmemizi öğretiyor. Gayril mağdubu aleyhim veleddalin. Dalalete uğramış, yolunu sapıtmışların değil ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yoluna, senin dost doğru yoluna ilet. Biz yalnız sana ibadet ve yalnız senden yardım isteriz. İşte gençlerimizin hidayete ermesi için büyüklerine saygılı olması lazım. Yarın kendileri de büyüdüğünde çocuklarının kendilerine saygısız olmasını, saygısızlık yapmaması için anne babalarına güzel davranması lazım. Dillerinden çıkan, büyüklerine karşı konuştukları sözlere dikkat etmesi lazım.
0: Evet.
1: Maalesef ne büyüklerimiz, ne çocuklarımız, gençlerimiz konuştukları sözü kulakları duymuyor. duymayacaksasına söz söylüyorlar, kalp kırıyorlar. Bu da yanlış. Bu sadece gençlerimiz için değil, esnafımız için de böyledir. Birbirleriyle ilişkisi olan kardeşlerimiz için de böyledir. Sosyal hayatta da böyledir. Birinin kalbini kırmak çok kolay.
0: Evet.
1: Bir bardağı kırmak çok kolay. Bir evi yıkmak çok kolay. Ama yapmak çok zor.
0: Yapmak emek ister hocam. Yok etmek an meselesi.
1: Kırmak.
0: Evet.
1: Bir insanı öldürmek çok kolay. Yaşatmak çok zor. Evet. Biz zor olan talip olmamız lazım. Biri bize kötülük etse bile sünnetullah siz ona iyilik edin diyor Peygamberimiz. Evet. Kötülük kötülükle değil, iyilikle izale olur diyor. Size diyor kötülük yapan, bakmışsınız sizin dostunuz olmuş diyor. Evet. Eğer iyilik yaparsan, kolay mı? Kolay değil. Kolay değil. Rabbim bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakmasın.
0: Evet.
1: Nefsin ve şeytanın şerrinden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Cümle din kardeşlerimizi muhafaza eylesin.
0: Amin. Hocam o zaman bir ilahi dinleyelim. Sonra devam edelim. Birlikteliğimizin son bir saati. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Karaoğlu Zikir Turizm katkıları altında devam ediyor. Birliktelik Kilisenin Sultanı'nda, Sultan Radyo'da.
2: Sultan Efendi.

0: Karaoğlu Zikir Turizm.
1: Karaoğlu Zikir Turizm.
0: Kutsal toprakları hasretle bekleyenler için doğru adres. Yarım asırlık tecrübesiyle ve kiliste yenilenen yüzüyle unutulmaz anlar için Karaoğlu Zikir Turizm hizmetinizde. Siz değerli misafirlerimize daima kaliteli hizmet ve tecrübeli hocalarımızla Kabe'ye 3 dakika mesafede otel ve yarı açık büfe yemekle maneviyat dolu bir umre için acele edin, bizimle iletişime geçin. Karaoğlu Zikir Turizm Kilis Sorumlusu Hasan Kemerli 0544-748-4207
2: Hallaç Hoca Mustafa Dorukoğlu 0544-253-5187
0: Adres Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Sokağı İstanbul Oteli Karşısı. Bizden fiyat almadan karar vermeyin.

0: Efendim birliktelik devam ediyor Radyo'nun Sultan'da. Ben sunucunuz Hasan Kemerli ile birliktesiniz. Kabe'de hacılar hu der Allah. Hocam bu ilahi Abdurrahman Önül 2016'larda falan çıkartmış, belki de daha önce, ama bir türlü şey olmadı, hit haline gelmedi. Kardeşimiz ismini de hatırlayamadım ama evet, Celal Karatüre çıkarttı. Adam şey oldu hocam, ünlü oldu.
1: Efendim?
0: Efendim hocam?
1: Celal Bey listelere alt üst etti. Yani gerçekten Allah'ın bir hikmeti. Allah diyen kalpler yorulmazmış.
0: Aynen hocam, yani okullarda çocukların dilinde Kabe'de hacılar hu der Allah. Aldı başını gitti. Herkesin dilinde hocam. Yani ilahi sevdiren adam mı diyelim? Ne diyelim yani? Bir de bu dönem hocam defe böyle ağırlık, evet, verildi. Sevgili kardeşimiz Mehmet Sever Semazen ekibinin başında. Evet. Kendisi, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz kendisine. Rabbim emeklerini boşa çıkartmasın. Güzel ilahi programlar da ilahi paket çıkartıyor. Okuyor aynı zamanda da. Ve YouTube'da, dijital mecralarda da duyuruyor sesini. Güzel şeyler yapmaya da gayret gösteriyor kardeşimiz. Tabii gençler de yanında Semazen ekibiyle birlikte hakikaten gençlerimizi artık böyle etkinliklerle yanımıza çekmemiz lazım. Dijital bağımlılıktan kurtarmamız lazım.
1: Geç
0: hocam
1: bile kalındı. Kilis'te 90'lı yıllarda işte bizim o zaman gençliğimizde İslam'ı düğün yapacağız. Yani evet, çalgısız çözsüz. Nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz. İşte bir mevlitle öğrenmişiz. Mevlitle nasıl olur? İşte biz ilk defa kiliste, Allah rahmet eylesin, Işık Elektronik, İbrahim Işıklar, Rabbim mekanı cennet etsin. O zaman çalış çabasına vermişti Müftü Bey bizi. Ekolü bir sistem almış, cihaz almış. Dedi ben hocam size dek kurayım dedi. Fon müziği verdik.
0: Evet.
1: Yani def çalması çalan yok, bilen yok. İlahileri işte ritim tutaraktan çalmasını bilmiyoruz. Kuru kuruya söylüyoruz. İlk defa o bize bir fon müziği eşliğinde bir düğün yaptık. Öğretmen evinde yaptık bir. Bir de sanat okulunun bahçesinde yapmıştık, evet, o zaman. Geç bile kalındı. Şu anda düşünebiliyor musun? Avrupa'da insanlar düğünlerini kilisede yapıyor.
0: Evet.
1: Neden biz camilerde yapmıyoruz? Efendim, mesela Antep'te bu sene Şahin Bey Belediyesi sağ olsun bir Ramazan işte hocalarımız, işte zikir turizmi hocaları olarak da program yaptılar. İlahilerle, ezgilerle.
0: Tabii tabii, Ramazan boyunca.
1: Evet.
0: Hocam, Yunus'tek üzerine siz de bir ilahi söyler misiniz acaba?
1: Efendim şimdi siz isteği çalın, daha sonra inşallah bakalım biz.
0: Daha ilerleyen dakikalarda, evet, düşünürüz diyorsunuz hocam. Peki, Hacı ablamızın tüm sevdiklerine armağan olsun o zaman. Aynı zamanda yeni evlenen çiftlerimize Esra ve Mehmet Arap Memiler'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Onu da dile getirmiş olalım, değil mi hocam?
1: Evet.
0: Rabbim yuvalarında mutluluk bir ömür boyu inşallah.
1: Amin. Mehmet Arap'ın da inşallah babasına Mustafa Memeler Rabbim rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize, sizin de geçmişlerinize rahmet eylesin.
0: Amin. Tüm geçmişlerimize, dinleyicilerimize.
1: Güzel insanlar, geçmişlerimiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.
0: Amin. Peki efendim.

0: Evet hocam, çağır beni gelem sata. Ne var ne yok sata sata. Keşke öyle olsa hocam. Satmakla evet. Olsa. Bu iş davet işi hocam, nasip işi.
1: Evet, Rabbimiz çağırmamışsa.
0: Evet.
1: Nasip olmuyor. Rabbim davet etsin, çağırsın inşallah.
0: İnşallah, inşallah hocam.
1: Gidelim görelim.
0: Gidelim görelim. Küllü nefsin zelikatül mevt. Hocam bizim komşumuz vardı hocam, rahmetli Kuyumcu Ahmet. Ahmet Tandırcıoğlu.
1: Evet.
0: Onun bir mekan cennet olsun Ahmet amcamızın da, tüm ölmüşlerimizin de. Hamza kardeşimiz vardı sonradan oğlu olan. Engelliydi kardeşimiz. Evet. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Mekanı cennet olsun. Tüm ölmüşlerimizin de mekanı cennet olsun. Evet, merhum Kuyumcu esnaflarından Ahmet Tandırcıoğlu. Ruhi ve Fatma Tandırcıoğlu'nun oğlu, Emrah Tandırcıoğlu'nun kardeşi, Hüden Tandırcıoğlu'nun da kardeşi, Hamza, Mehmet Hamza Tandırcıoğlu, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip mezarlık camiinde kılınacaktır. Bunda duyurusunu, pardon özür dilerim, cuma namazına müteakip, öğlen cuma namazına müteakip mezarlık camiinde kılınacaktır. Evet, öğle namazına müteakip mezarlık camiinde kılınacaktır. Ve sonrasında kilis asri mezarlığına defnedilecektir. Ailesine başsağlığı diliyoruz.
1: Yine ayrıca yine bizim mahallemizden, Kaz ailesinden Zafer Kaz kardeşimiz vefat etmiş dün. Bugün ikindi namazında mezarlık camisinden kılınacak o da. Dostumuz, umrecimiz, kardeşimiz, Çivici ailesi, kayın oluyor ablamız. Rabbim ailesine sabırlar versin, kardeşimize rahmet eylesin, sualini kolay eylesin, bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Efendim, düğünün olmadığı ev olmuş da ölümün girmediği ev olmazmış.
0: Evet, kesinlikle hocam.
1: Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Zaman zaman ölümü tefekkür etmek, düşünmek sünnettendir.
0: Zaman zamanlayın hocam. Kabist, hiç aklımızdan evet, çıkartmamamız lazım.
1: Kabristanı ziyaret etmemiz lazım. Ölmüşlerimi unutmamak lazım. Can bedenden ayrılıyor. Ruh ölmüyor efendim. Rabbim bize de hayırlı ölümler nasip eylesin.
0: Amin.
1: Ne zaman ne şekilde geleceğini bilemiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem ateşinde yapma diye ayeti kerimeyi bize öğretmiş Rabbimiz. Bu şekilde dua etmemiz lazım. Ya Rabbi beni affeyle, ana babamı affeyle, dostlarımızı, komşularımızı affeyle diyerekten sünnet olan Peygamberimizin duasını da unutmayalım. Bu teçhiz ve tekvin işleri, yani cenazeyi kaldırmak, oraya gitmek, yani yıkanması, defin işleri, biliyorsunuz Müslümanlara, bir kısım Müslümanlara farz. Yapmadığımız zaman bütün Müslümanlar mesul oluyor. Onun için dostlarımızın, ahbaplarımızın, tanışlarımızın cenazesine katılalım. Cenaze namazı kılalım. İnşallah. Bunun sevabına nail olalım. Evet. Gençlerin de elinden tutup götürelim. Bu güzellikleri öğrensinler inşallah.
0: Evet, ölüm adı şey olsa da hocam, böyle sonuçta yeni bir başlangıçtır, yeni bir hayattır. Hani şeyde diyor ya, nereden biliyorsun yerin altının üstünden daha güzel olmadığını?
1: Fakat şu bir gerçek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada diyor bir kere la ilahe illallah demek, ölümü temenni etmeyiniz diyor.
0: Evet.
1: Ölümü istemeyiz. Bazı kardeşlerimiz bilmiyor. Dedik ya, dilimize sahip olacağız.
0: Evet.
1: Sözümüze sahip olacağız. Allah benim canımı aslında kurtarsın şeklinde. İşte beddua şeklinde bazen bilmeyerek insanlar cahilce, yani bilgisizce bu sözler söyleniyor. Bunu demeyin diyor. Dünyada bir kere la ilahe illallah demek diyor, 50 yıl toprağın altında kalmaktan daha hayırlıdır diyor. Kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kelime-i şehadet, kelime-i tevhid dilimizden eksik olmaması lazım. Büyüklerimiz, eskiler kelime-i tevhidini kendi kendilerine, tesbihlerine çekerlerdi. Bizim kayınvalide söylüyor, işte ben şu kadar çektim. Allah Allah ne kadar çekeyim? 10 bin tane de ondan çek diyoruz biz. Ben tamamladım, bir daha çek. Çekebilir misiniz? Çekeriz, çekebiliriz. Onun için yatağa yatmadan önce kendi nefsimize bakın. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah çektik. La ilahe illallah kemerlik ya için dedik.
0: Evet.
1: Babamıza çekti ya. Ya Rabbi la ilahe illallah babam adına, la ilahe illallah annem adına desek. Bir kelime-i tevhid çeksek onların adına. Evet. Amel defterlerine yazılıyor. Hiçbir şey eksilmiyor, bizimki de yazılıyor. Bir iyilik yaptığımızda hem bize yazılıyor hem ölmüşlerimize yazılıyor. Onun için dil ne ile meşgulse ölürken de onu söyler. Zaman zaman işte sosyal medyada hastanede yatıyor, su yok, abdest alıyor Hacı
0: Efendi.
1: Evet,
0: o Hacı abimizi gördük.
1: Evet, görüyoruz değil mi?
0: Evet.
1: İşte gülüyor. Bazen ölen kardeşlerimiz gülüyor. Niye? Ölürken onlara yerleri gösteriliyor diyor Peygamberimiz.
0: Evet.
1: Güzel yer, gülüyor. Şehitlere bakın, gülüyorlar. Ölürken gülüyorlar. Şehitler dünyada bin kere ölüp tekrar dirilmeyi isterler diyor. Şehadet.
0: Evet.
1: Rabbim şehadetiyle can dirilmeyi üzere nasip eylesin.
0: Amin. Amin.
1: Mekanları cennet olsun efendim.
0: Amin hocam. Bu cuma günü

Tüm hastalarımıza Rabbim acil şifalar versin. Şifa bekleyen en büyük şifa Rabbimizdir. Şafi ismi yüz hürmetine. Şifa Rabbimizden, vesile olan doktorlarımızdan. Rabbim de razı olsun. Tüm hastane personeline de Rabbim sağlık afiyet versin. Çünkü işleri hakikaten çok zor hocam. Yoğun bakımlarda şeylerde bayağı bir... Peki hocam, bir ilahi dinleyelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

İlahi senden bir dileğim var. Kapından sürüp de dara düşürme.

0: bir payan, gönlümü yüzde bir dara düşürme.
1: Evet sevgili dostlar, birliktelik devam ediyor Radyo'nun Sultan'da. Sevgili Hallaç hocamın ağzından güzel bir ilahi dinledik. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Evet sevgili dostlar, birliktelik devam ediyor. Şöyle güzel bir ilahi dinleyelim ve sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı. Şenola
1: düğün, şenola. Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beşevler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor. Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin, farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres: Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi Karşısı. İletişim 0546 894 5476. Fatih Giyim. Tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS yeni nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Evet sevgili dostlar, geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Bu haftalık da buraya kadarmış diyoruz. Rabbim nasip eyledi. İnşallah haftaya da nasip ederse saatler 9'u gösterdiğinde Zikir Turizm katkıları altında burada olacağız inşallah. Evet, son bir kez Karolu Zikir Turizm'e uğrayalım. Ondan sonra hocamızın duasıyla programımızı sonlandıralım. Evet, Karolu Zikir Turizm Haziran'ın son haftası, Temmuz'un başı olarak ilk kafilemizi uğrayacağız inşallah. Sizleri ofisimize kayıtlar için bekliyoruz. Zemzem içmeye bekliyoruz mutlaka. Evet, 20 günlük umre turunda neler var? 20 günlük umre turunda sevgili dostlar. Kabe'ye 3 dakikalık mesafede, yakın mesafede açık büfe, lüks oteller, Gaziantep'ten direkt uçuş, en az 5 umre, bay bayan, tecrübeli hocalar, 3 gün Medine, 17 gün Mekke, 50 gezi programı ve yeni sezonda yeni gezi yerleri, yeni ziyaret yerleri, aynı zamanda gezi yerimize eklemiş olduğumuz Usfan kasabası, Usfan kuyuları da mevcut olacaktır inşallah. Evet sevgili dostlar, valiz, sırt çantası, zemzem, seccade hediyemizdir. Aynı zamanda tavaf tesbihi de hediyemiz olacaktır yeni sezonda. Vakıflar Bankası yanı İstanbul Oteli karşısı. Ofisimiz, telefon numaralarımız 544-748-4207, 0544-253-5187. Ofisimize mutlaka zemzem içmeye bekliyoruz. Evet sevgili dostlar, huzurlarınızdan ayrılıyoruz artık. İnşallah haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sevgili Hallaç hocama geldikleri için, radyomuza şeref verdikleri için teşekkür ediyoruz. Canlı yayın konuğumuz oldular kendileri.
6: Teşekkür ederim efendim. Bir son söz. Rabbimizin kelamı Kaf suresi ayet 18. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Yani kameralar altında, evet. Son beden kameralar altında hayatımız kayda alınıyor. Dilimizden çıkana, gözümüzün baktığına dikkat edelim diyelim o zaman. Hayır, amin.
5: Yüzden dikkat edeceğiz diyelim amin. Hoşça kalın sevgili dostlar. Hocamın duasıyla programımızı sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun.
6: Buyurun. Elhamdülillahi hocam. Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihim ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Vahfu adna ya kerim, vahfu anna ya rahim. Vahfir lana ve rahamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi hayırları fethiyle, şer işleri defeyle, güzel yurdumuzu, vatanımızı, memleketimizi, içinde bulunduğumuz hac ayları hürmetine muhafaza eyle ya Rabbi, koru ya Rabbi. Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bizi bir an olsun nefsimize baş başa bırakma ya Rabbi. Cümlemizi peygamberimize ümmetiyle ya Rabbi. Kendine kul eyle ya Rabbi. Kul olan kullarından ile ya Rabbi. Abdest namaza daim eyle. Bizleri, gençlerimizi, genç kızlarımızı peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, evlerimize huzur ver ya Rabbi, birlik ver, dirlik ver ya Rabbi. Ev olmayan kardeşlerimize hayırlı evler nasip eyle ya Rabbi. İşi olmayan kardeşlerimize hayırlı iş kapıları aç ya Rabbi. Gençlerimizi umduklarına nail eyle ya Rabbi, kurtuldularından emin eyle ya Rabbi. Duamıza amin diyen kardeşlerimiz var, hasta kardeşlerimiz var. Bizden dua, senden şifa bekleyen hasta kardeşlerimize Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar ver ya Rabbi. Amin. Korkan kardeşlerimiz var, uykusu kaçan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi onlara Şafi ismi şerifin hürmetine şifalar ver ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere rahmet eyle, rahmetinle muamele eyle, hesabımızı kolay eyle. Dilimizden çıkacak kötü sözlerden sana sığınırız ya Rabbi. Dilimizden hayırdan başka bir şey çıkartma ya Rabbel Alemin. Amin. Razı olacağın işleri yapmayı bizlere nasip eyle. Razı olmayacağın şeylerden bizleri beri eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, dünya Müslümanlarına da barış ver, huzur ver. Barışımızı, huzurumuzu, birliğimizi, dediğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Özellikle Doğu Türkistan'da, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da, Arıkhan'daki Müslüman kardeşlerimize zafer nasip eyle ya Rabbi. Gazze'li kardeşlerimize sabır ver, zafer nasip eyle ya Rabbi. Onlara zulmeden zalimleri kahhar ismi şerifine kahri perişan eyle ya Rabbi. Özellikle terör devleti olan İsrail'i kahri perişan eyle ya Rabbi. Onlara destek çıkanları kahriyle ya Rabbi. Şu cuma saati hürmetine dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, ölmüşlerimize rahmet eyle. El Fatiha.

0: سلطان افهم.
1: صبح بدا من طلعتي والليل دجا.
2: مرحبا değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Doktor Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
3: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
4: Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
4: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20. 0543 746 30 59. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres: Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
0: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im Ayakkabı, Çanta ve Butik'te şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34, 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55, 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendi.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: ...7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi... ...şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
4: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu Karşısı 500 Evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
5: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
4: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
6: Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
7: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
8: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
9: Tattınız mı?
8: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
9: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
8: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
9: 873 8850.
8: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
4: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Efendi.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
5: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
6: Otoal'ın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
7: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
8: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
9: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni Hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
10: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio'yla aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres:

0: noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı, Leyla Güzellik Salonu.
2: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı. Şenol'a
1: dün, Şenol'a. Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beşevler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor. Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi karşısı. İletişim 0546 894 54 76. Fatih Giyim. Tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
3: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Doktor Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
2: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
3: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
5: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
6: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
7: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
8: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
7: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
8: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
7: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
8: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
7: 0551 426 74 81 444 1682 0850 888 16 82. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
9: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofejin cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
6: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat 0542 455 41 79. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
10: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
11: Tattınız mı?
10: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
11: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
10: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850
11: 873 8850.
10: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
4: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
12: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
1: Zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
13: Meşk-i âlâ başlıyor.
14: Meşk-i âlâ.
1: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i âlâ başlıyor.
14: Meşk-i âlâ.

Canlarım, birinin size sizi sevdiğini söylemesi başka şey, gerçekten sevmesi başka şey. Ben ikisini de söylüyorum. Hem sizi çok seviyorum, hem de gerçekten yani her anlamda iyiliğinizi düşünüyorum. O yüzden de sizi çok seven yayıncınız bir güzel cuma gününde de yine huzurunuzda Gönüllerin Radyosu'nda Meşki Ala başlıyor. Hoş geldiniz. Rüzgarlı, güneşli, yağmurlu ama yine de bahar, yine de yaza doğru yürüdüğümüz bir bahar gününe hoş geldiniz. Gönlümü şenlendirdiniz şu an itibariyle. Bu şenlik artarak devam edecektir. Meşki Ala başlıyor.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
0: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatiz, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze.

0: 0532-315-5002 Davut Köşeli, Doğal Taş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğal Taş.
1: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

Şimdi doğruyu söylemek gerekirse hafta sonu tatili geliyor diye ben de çok mutluyum. Çünkü bir haftadır aslında pazartesi gününden bu yana pek çok yorgunluğu ben de üzerimde biriktirdim ama gelin görün ki hafta sonunda bizim program olmuyor ya, işte o zaman birazcık içim burkuluyor. Gerçi bu hafta sonu benim için çok yoğun. Ben bu gece uyumam. Cumartesi gece de uyumam. Ayın 9'unda 10'unda sınavlarım var diye söyleyip duruyordum. Açık öğretim öğrencisiyim ya, teoloji. Onun sınavları var işte. Dua edin benim için, olur mu? Sınavlarım iyi geçsin canlarım. Hadi bakalım, şimdi yine aramıza yeni katılanlara hoş geldiniz diyerek bir güzel eser daha dinleteyim ben. Ve ardından da yine acılarımızda yalnızız ya, o acıları sevgi potasında eriterek güçlü olup yalnızlıkları yalnız bırakmak için açacağım konuşmak üzere mikrofonumu canlı.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te döner anlayışı değişiyor. Beğendik Döner kapılarını açtı. Tamamı fırınlı döner konsepti ve kurumsal hizmet anlayışıyla Kilis'te sizlerle. Beğendik beytiyle sofraya şıklık. Beğendik güveç dönerle fırının en iddialı hali. Hatay usulü dönerle baharatın ustalığı. Kilis usulü dönerle yerel lezzetin zirvesi. Ekmeğimiz günlük ve sıcacık kendi fırınımızdan. İster dürüm, ister porsiyon. Ezme, salata ve çiğ köfte ikramlarımızdır. Ailece, dostlarla ya da hızlı bir öğün için lezzet dolu bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Adres Ekrem Çetin Mahallesi, Doğan Güreşpaşa Bulvarı, numara 45/A. Alo sipariş 0348 803 50 51 0530 606 çift 079. Beğendik döner. Lezzet ateşte pişer, fark beğendikte ortaya çıkar.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı, numara 21, 0554 279 28 28.
4: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın. Kazançlı çıkan siz olun.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları.

modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im Ayakkabı, Çanta ve Butik'te şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da bir kez daha hoş geldiniz. Gelip geçiyoruz bu dünyadan. Doğduğumuzdan başlıyor yaşam çizgisi ölene kadar. İşte ne zaman öte aleme göç edeceğimiz de belli olmadığı için. Yani ben hepimizin bu hayatın tadını, anlamını bilerek yaşamanın daha güzel olacağını söylüyorum. Zaten ben bunları söyleyip duruyorum. Yani kısaca şu, kalem bizim elimizde be canlar. Kendi kaderimizin ressamıyız. Hepimiz kendi kaderimizin ressamıyız. Kendimize hak ettiğimiz hayatı çizebiliriz. Bunu programlar boyunca, günler boyunca ben Meşke Ala'da türlü çeşitli şekillerde anlatıyorum zaten. Ama bugün bunu müzikle size çok sevdiğiniz eserleri dinleterek yapmayı daha çok istiyorum. Çünkü yarayı açık bırakırsan acır, kapatırsan izi kalır. İkisi de olmasın dersek, o iz bile kalmasın dersek, güzel eserler bize kafi gelir. O zaman ne diyoruz? Babalar söyler, evlatlar dinler, canlarım benim.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

Şu aşk kavgası bitmiyor. Yani bitmiyor, bitmeyecek galiba. Yaşadığımız sürece devam edecek gibi geliyor bana. Size de öyledir. Ama bazen ne diyoruz biz? Ayağı kırılmış o tahta masa senden daha vefalı çıktı sevdiğim. Bunu söylemesek daha güzel olur ama işte aşkta da her şey hep söyleyemedim yine. Her zaman aşkta da her şey, ne bileyim canlar, öyle güllük gülistanlık olmuyor ki. Kalbini bilen dilini anlar çiçeğim. Fazla kelam, harflere zulüm diyerek susuyorum ben. Siz beni anladınız zaten.

0: İlaç gibi radyo Sultan FM. İstek ve mesajlarınız için Radyo Sultan WhatsApp hattımız 0348 813 97 90. 813 97 90. Mesajlarınızı yazın, Radyo Sultan'da anında yayınlansın. Anında yayınlansın.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Doktor Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
4: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
5: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
7: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
4: Tattınız mı?
3: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
4: 873 8850.
3: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: İlaç Gibi Radyo
6: Sultan Efendi.

但是他呀疼，但是也常常呀要得的一切 It's just a nice thing， 但是他呀

Aslında insan bu hayatta sevebileceği, gerçekten sevebileceği birine de öyle kolay rastlayamıyor. Denk geldi mi de hiç bırakmamak gerekiyor ama heba ediyoruz. Harcadığımız zamanı, verdiğimiz emeği, tanımak için birbirimizi, o geçen süreyi hemen heba edebiliyoruz. Oysa birini tanımak, birini sevmek gerçekten kolay bir şey değil ama bazen de ayrılık en güzel çözüm olabiliyor, değil mi? Ehline düşmeyince can da heba olurmuş, İnci Mercan da. Allah denk getirsin. Yani kalbi bizim kalbimizle bir çarpacak olan kişiyle bizi denk getirsin inşallah diyelim. Ve bazen bir ilişki bitince şu söz önemli ama, yaptığım yanlışları yaptığınız yanlışlara sayarsınız. Yanına yetişmez ama olsun, o da bir şeydir.

İbrahim demiş ki külü ateşle korkutamazsınız. Doğru. Yani seven bir kalp, sevdiği, aşkı seven bir insan ayrılık acısına rağmen yeniden sever, yeniden aşık olabilir, değil mi? Bunu söylemek

mesajını yeniden bana bir açıklama yapabilirsin. Ama bir de şöyle bir şey var. Beni ancak yakan söndürür dersek, ben birini sevdim, sonuna kadar da onu sevmeye devam edeceğim deriz, değil mi? Ama Cemil Meriç'in güzel bir sözü var bütün bunların üzerine ve şaka bir yana tabii ki. Üslubumuz kimliğidir. Bu aşkı tanımlamakta da öyle, yaşamakta da öyle. Hayat tarzımızdır yahu. Üslup her şeydir aslında. O yüzden de gönül kimi severse güzel odur diyerek bağlıyorum bu konuyu ve geçiyorum sıradaki esere. Garip.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz.

Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis.

0: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554-279-28-28.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09, 0551 949 1994, 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Nir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Reklamlarınız için arayın, görüşelim. 0544 447 52 48
4: 447 52 48.
3: Radyo Sultan reklam sorumlusu Mehmet Fatih Özdağlı.
5: Adam gibi radyo.

Çay da fincanda soğuyunca öyle çok lezzetli gelmiyor bana. Zaten porselende çay içmekten çok hoşlanmıyorum ama bugün nedense radyodaki arkadaşlar öyle güzel ve ince bir porselende getirmişler çayımı. Lezzetli de biraz soğumuş. Değiştireyim bari eser arasında. Cuma bugün, hafta sonuna hazırlanıyoruz ve tabii ki hafta içi günlerine denk geldiği için 5 Mayıs ve 6 Mayıs pikniğe gidemediysek, parklarda yürüyemediysek, ağaçlara sarılamadıysak, çıplak ayak çimenlere basamadıysak, dağ bayır koşamadıysak hafta sonu nerede yaşarsak yaşayalım buna zaman ayırabiliriz. O yüzden de iyi ki bu hafta sonu geliyor. Gerçi biraz rüzgar, biraz yağmur alacak yerlerde var ama çoğunlukla Türkiye'de pek çok bölgede mevsim normallerinde ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek bir yaz havasıyla hafta sonunu yaşayacağız diyebilirim. Bahar diyelim de ben biraz abartmayı seviyorum, yaz bir an önce gelsin diye. O yüzden güzel bir hafta sonu hepimizi bekliyor diyerek geçeyim sıradaki esere. Şu andan itibaren sözler de bitmiyor yahu bende. Program sonuna kadar sadece isteklerinizi dinleteceğim size, haberiniz olsun. Sesin gelmez haber.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı. Şenola
1: düğün, şenola. Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor. Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres: Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi karşısı. İletişim 0546 894 54 76. Fatih Giyim, tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Bakalım bakalım, bakalım bakalım. Hani öyle birileri çıkar karşımıza ve herkese anlatamayız. İçimizde sevmeye devam ederiz. Sonra bazıları yokken de vardır hayatımızda dedim. Eylül bu illaki yaprağını döker dedim. Yaprak ağaçtan düşünce rüzgarın oyuncağı olurmuş dedim. Dedim diyorum da zaten. Hatta yüreği soğuyanın savaşı bitermiş de dedim ama işte birini sevince de yani seni iki gün görmedim, 300 yıllık göresim geldi diyoruz şairin gibi. Ne dersek diyelim, galip gelen hep aşk oluyor, sevgi oluyor galiba. Çünkü bir kere insanın hamuru sevgi. O yüzden de varsın Eylül yaprak döksün, önümüz yaz. Biz yazı değerlendirelim. Yeni aşklar ve yeni umutlarla, değil mi canlar? Ya da var olan aşkımızı daha güçlü hale getirerek biz önümüzdeki yaza bakalım, değil mi canlar?
1: Haberin gelmiyor, gittin gidelim. Gülen gözlerimin dinmiyor seni. Haberin gelmiyor, gittin gidelim.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Doktor Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
1: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı, 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu, mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
5: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
4: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
5: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
4: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
5: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
4: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
2: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat 0542 455 41 79. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyük baş, küçük baş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
3: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
6: Tattınız mı?
3: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
6: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
6: 873 8850.
3: Adres Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
0: Opet'se fark eder. Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
7: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
5: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: Sultan Efendi.

0: sen olmazsan yaşayan.
1: Şimdi konuyu bambaşka bir yere taşıyorum. Bir psikolog görüşüyle, aslında psikologların ortak görüşüyle devam edecek program. Hani biz hücreler 21 günde bölünüp çoğalıyor diyoruz ya. Acaba psikologlara göre bu durum aynı mı? Yani alışkanlıkları değiştirmek gerçekten 21 gün mü sürüyor? Bu konuda uzmanların söylediği bir şey var. Diyorlar ki psikoloji literatüründe alışkanlık 21 günde oluşur ama bu inancı sıkça tekrar ediyor olsak da bu yaklaşım bilimsel verilerle örtüşmez. Şu 21 gün fikri aslında alışkanlık döngüsünün kırılma fikri değilmiş. Psikolojiye göre alışkanlıklar tetikleyici, rutin, ödül döngüsü üzerinden etkileniyormuş ve bu model canlarım beynin öğrenme ve davranış pekiştirme mekanizmalarını açıklıyormuş. Bu tıbbi terimlerle ya da işte psikoloji terimleriyle konuşmak çok anlaşılır ve keyifli olmuyor. Biz istedikten sonra o alışkanlıklar değişir diyelim ve esere geçeyim ben.
2: Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de aşk

karar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırgalar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbet aşk dediğin böyle olmalı.

0: yazıklar. RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
3: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im ayakkabı, çanta ve butikte şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Canlarım, bir şey söyleyebilir miyim? Edebiyatçı mekan ilişkisi gibi radyo programcısı müzik ilişkisi aynı şeydir. Günümüz koşullarında iki yazarla üç şairin yan yana geldiği edebiyatçı mekanları gibi 3-5 radyocunun da bir araya gelip böyle programlarını konuştuğu küçük toplantılar vardır ya da arkadaş gruplarının sohbetleri vardır. Biz de böyle radyocular bir araya geldiğimizde hep programlarımızı daha nasıl ileriye taşıyabiliriz, daha ne güzel sürprizler yapılabilir programlarda gibi konuşuruz ama birbirimizi de eleştirel dinleriz. Çünkü eleştiri bazen insanın hayatına olumlu güzellikler katar, başarısını perçinler. Dolayısıyla ben radyo programcısı arkadaşlarım tarafından da eleştirilmeye her zaman açığım. İnsanız, hatalarımız olur elbet. Siz de eleştirilerinizi, önerilerinizi Meşki Ala programıyla ilgili olarak bana ulaştırabilirsiniz. Çünkü bence biz bu programı birlikte oluşturuyoruz, birlikte katkı sunuyoruz. O yüzden sizin düşünceleriniz, görüşleriniz, eleştirileriniz ve dahi önerileriniz benim için çok çok önemli. Bunu hiç unutmayın, olur mu canlarım?

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
4: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
5: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
7: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
8: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
9: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
10: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
9: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
10: 0533 151 86 62.
9: Adres Otogar civarı İl Tarım Müdürlüğü karşısı. Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: ve kalite tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10 Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, Akik, Kehribar, Sitrin, Turkuaz, Çakra, Amatiz, Kuvars, Jasper, Ay ve Burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı Kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6 bölü A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Radyo.

insana eksik olma demek ne güzel bir ifade değil mi? Eksik olma çünkü varlığın çok güzel. Ben bunu her birinize ayrı ayrı söylemiş olayım. Bazen mesajlar alıyorum. Şu anda artık hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için diyen canlarım oluyor. Siz önemlisiniz. Siz çok önemlisiniz. Bir tanesiniz, biriciksiniz, bir tanecik hayatınız var. O yüzden de bir gönül dolusu huzur bize yeter, artar bile. Çünkü her şey önemli olur siz önemli olduğunuz için. O yüzden şu andan itibaren hayatta hiçbir şeyin önemi yok dememeye özen göstermenizi bizatihi istiyorum sizlerden ve hiç önemsenmiyormuş gibi gözükseniz de sizi önemseyen, seven, değer veren biri ya da birileri mutlaka vardır. Kimse yoksa da ben varım zaten canlar. O yüzden bir kez daha gönül dolusu söylemek isterim ki her birinizi çok seviyorum. Ayrı ayrı çok seviyorum. Hem de çok.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beşevler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
0: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş, doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam, sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34. 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55. 0537 869 16 91. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. İlaç Gibi Radyo Sultan Efendi.

Bahar bahar başladı, bahar bahar bitiriyoruz programı. Hem bugün hem bu hafta için Meşki Ala'yı bitiriyoruz canlarım. Kalbini sıcak tut, hep sıcacık, yumuşacık olsun. Kendin de ısın, başkaları da ısınsın. O ısı sevgi çünkü. Kalbini soğuk tutarsan kanın donar. Ne kendine ne başkalarına faydan olur. Sağlığın bile güzel olmaz. Gerçekten de kalpteki sevgi sıcaklığını hissedince bir yıldız gibi parladığını ve bu ışığı çevrene yaydığını da hissedersin. Yaşam enerjisi böyle bir şey. Şimdi her birimiz yaşam enerjimizi sevdiklerimize bulaştıralım hafta sonunda. Hıdrellez haftasında olduğumuz için böyle ayağımızı toprakla buluşturalım. Ağaçlara sarılalım, kendimize zaman ayıralım. Güzel bir kahvaltıyla hafta sonuna başlayalım ve pazartesi günü yine hayata kaldığımız yerden yaşasın hayat diyerek devam edelim canlarım. Güzel bir tatil diliyorum hepinize. Pazartesi yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoş kalın.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics. Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi İsmail Aktaş.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri.

0: bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Anneler gününün en anlamlı hediyeleri Bozdoğan Çeyiz'de. Evinize değer katacak ürünler, anneleriniz için özel fırsatlarla sizleri bekliyor. Üstelik açık hesap, elden taksit avantajıyla her an yanımızda olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlarız. Bozdoğan Çeyiz mağazaları.
3: Siz hiç meşhur şerbetçi Selahattin Usta'nın şerbetinden tattınız mı?
4: Tattınız mı?
3: Cenaze, mevlid, mübarek kandiller ve gecelerde her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
4: Her zaman hizmetin en güzelini sunmaktayız.
3: Meşhur şerbetçi Selahattin Usta bir telefon kadar yakın. 0535 873 8850.
4: 873 8850.
3: Adres: Sabah Pazarı Balıkçılar Yanı. İsteğe göre toplu şerbet sebili de yapılır. Meşhur Mehmet Usta'nın kardeşi şerbetçi Selahattin Usta. Tadını içen bilir.
5: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

babamın, belki gelen babamdı. Güle bakın,

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
2: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79.

0: Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızla en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 0530 972 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im ayakkabı, çanta ve butikte şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay Bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istedik.

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise

0: kalite tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
0: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
3: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
4: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo.

Sultan Radyo.

verden bu kıymet bilmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydım. Yoklukla avundum, varlığı yok saydım. Yaşamak hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu yarayı dermansız.

gösterdin bu yolda yolcu ettin. Kimini türkülerinle bu alemde baş tac ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettim. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşim. Sanma ki bulunur benzeri eşin. İnsanlığın ve duygun tarifsizdi be.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
2: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: 23 yıllık bebek ve çocuk giyimi tecrübemizle yepyeni yerimizde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kilis halkının güveniyle büyüyen Fatih Giyim artık sadece 0-15 yaş çocuk giyimiyle değil, modern, şık ve zarif bayan giyim koleksiyonuyla da hizmetinizde. Kaliteli kumaşlar, her zevke uygun tasarımlar ve her bütçeye hitap eden fiyatlarla ailenizin giyim adresi olmaya devam ediyoruz. Kız çocuklarınız için rengarenk elbiseler, erkek çocuklarınız için enerjik kombinler ve bayanlar için sezonun en trend modelleri Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Adres Tayyip Erdoğan Meydanı Yukarısı Eski İmam Hatip Lisesi karşısı. İletişim 0546 894 5476. Fatih Giyim. Tecrübemizden gelen güvenle ailenizin her yaşına, her tarzına dokunuyoruz.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şeyi tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.
6: Yorgun yayında. Yorgun.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Merhaba değerli dinleyiciler, ben hematoloji uzmanı Dr. Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan, organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.

0: Yorgun.
1: Yorgun yayında.
0: Yorgun.
1: Yorgun, yorgun, yorgun, yorgun. Yorgun yayında.

Efendim tarihler 8 Mayıs'ı gösteriyor. Yorgun yayında 2 günden bu yana sizlerle olamıyorduk. Bugün kısmet oldu, yine sizlerle beraberiz. ...8 Mayıs Cuma günündeyiz değil mi? Haftanın son ilk haftanın son günü tabii ki mesaisini bitirenler artık tatil hazırlığı için, hafta sonu tatil hazırlığı için planlarını yapmışlardır. Bizim gibi çalışanlar da halen devam değil mi çalışmaya? Benim gibi çalışan arkadaşlar, selam olsun sizlere. Rabbim kimseye dert verip de derman arattırmasın diyelim, başlayalım o zaman. Fatih'lesiniz, yorgun saatler başladı. Öncesinde güzel bir Fatih Kısa Parmak şarkısı, hemen sonrasında ise oy aman aman, burası Adıyaman, alem düşman kesilir. Seni gördüğüm zaman, burası Kilis, Radyo Sultan, yorgun yayında efendim. Mesajlarınızı gönderin gelsin. Sevgili Ökkeş, ilk mesajı gönderen arkadaşlar arasında bir tanesi. Sevgili Ökkeş Kiya'ya selamlarımızı gönderelim o zaman.

18.07 de yaptık saatlerimizi bu arada. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Az sonra güzel mesajlarınızı okuyacağım ama öncesinde şöyle bakalım, sizler nasılsınız, iyi misiniz? İki gün yoktum ama hayat her şeye rağmen devam ediyor. Aslında ben olsam bile olmasam bile dünyanın çarkı dönmeye devam ediyor. Gerçekten hayat o kadar çok kısa ve bir o kadar da çok güzel değil mi? Yaşamayı bilene, keyfi yerinde olanlara hayat güzeldir. Olsun, her şeye rağmen yaşamaya, yaşatmaya devam edelim. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlar var. Göndermiş olduğunuz mesajları okuyacağım. Sevgili Ali de şu anda aracında seyir halinde sanırım bizleri takip ediyor. Ali Sağıroğlu tüm sevenlerine armağan etmiş olalım. O da güzel bir Ferdi Baba hayranıdır. Bu şarkıyı da çoktandır göndermiyordum. Şöyle birden aklıma geldi. Radyolarımızın sesini açalım o zaman. Yaşamaya, yaşatmaya devam edelim. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Şekal.

Yalanlara dolanlara, yürekleri yakanlara, acılı sevdalara, damardan değil, atar damardan.

0: O zaman bakalım, şöyle gönderilen mesajlar var. Birazdan da reklamlarımız var. Reklamların sonrasında Müslüm Babalar, Güllüler, Cengiz Kurtoğlu'lar, bomba gibi şarkılar var. İyi akşamlar demişler. Eyvallah. Ben Özlem Bodrum'dan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkıyı da İpek Polyas, Hatice Bayır ve Medine El Hasan'a armağan ederseniz sevinirim demişler. Selamlarımızı gönderelim Bodrum'a. Nasıl Bodrum'da havalar, sıcak değil mi?
1: Gidiyor, gidiyor, bırakın.
0: Duyanlara duymayanlara demiş Cengiz Baba'dan. Ama öncesinde reklamlarımız var. Maalesef reklamlardan önce şarkı gönderemiyorum. Sevgili Ali bekliyorsun ama birazdan inşallah çok kısa bir reklamlarımız. Akabinde bizler buradayız.
1: Bırakıp gidiyor. Ne yapsam ne etsem söz dinlemiyor.
2: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
4: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
5: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im Ayakkabı, Çanta ve Butik'te şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
6: Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres: Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
7: En iyisi, en lezzetlisi, en ustası bizde. Levent Usta Döner ve İskender Salonu açıldı. Lezzetin zirvesi, ustalığın gerçek adresi. Menüde yok yok. Gerçek yaprak döner lezzetiyle tam 6 çeşit et döner. Bol soslu, efsane İskender. Doyuran pilav üstü. Lokum gibi sade porsiyon. En iddialı lavaş dürüm çeşitleri. Tombik, somun arası et döner. Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor. Adres: Kemaliye İlkokulu karşısı, Baklavacı İlhan bitişi. Sipariş 0553 127 66 29. Açılışa özel lezzet fırtınası. Levent Usta'yı denemeden döner yedim deme.
2: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
0: Reklamların sonrasında bizler yayındayız. Efendim, burası şehrin en çok dinlenen radyosu, Radyo Sultan. ve en çok dinlenen yayınını yorgunun saatlerdesiniz değil mi? Akşamın artık yavaş yavaş gün batımına doğru gidiyoruz. Artık yağış yok değil mi? Havalar sıcak oldu, havalar güneş oldu ve herkes dışarıda. Akşamın en güzel saatleri. Birazdan eve dönüş yolculuğunda bizleri takip eden arkadaşlar olacak büyük ihtimalle. Artık iş yerlerini yavaş yavaş kapatıp da eve dönüş yolculuğunda bizleri dinleyen dostlara da selamlarımızı göndereceğiz. Mesajlar var. Gönderilen güzel mesajlar var. Hemen okuyalım, bekletmeyelim sizleri. Yorgun demişler, iyi akşamlar, ben Mehtap. Hüseyin Yiğit'e Uygar Donay'dan. Şarkı istemiş, maalesef şarkı yok. Öncesinde hatırlatalım, şarkı yok efendim benim yayınımda. Sadece o güzel mesajlarınızı okumak için ben burada olacağım. Uzun bir mesajımız var. Hatay Reyhanlı'dan Sibel Birsen. Oğlu Mert Birsen için ve arkadaşları Özcan Parlak demişler. Fatih Çam Çadır, Hasan Titrek ve İboya demiş. Selamlarımızı gönderelim Hatay'a, Bodrum ve Adana'ya. İstanbul'da bizleri takip eden arkadaşlar da var. Selamlarımızı gönderelim. Sevgili Ali de şu anda takip ediyorsa bu şarkıyı kendisine armağan etmiş olalım o zaman.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturma

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48.

0: tek noktada. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Yorgun yayında. Yorgun.

Sevgili Müslüm Baba, getirdik yazı diyor. Yıkma, Allah dahi kalpleri yıkmaz. Öldürücü göz. Kara kaş gözleri elmas. Aslında çoktandır bu şarkıyı kendi açımdan dinlemiyordum. Hatırlattığınız için de teşekkürlerimi sunuyorum. Göndermiş olduğunuz mesajlar var. Mesajlarımız gerçekten yoğunlukta. Hemen okuyalım o zaman. İyi yayınlar demiş Yorgun, Ben Çiçek, Demirel. Daha sonrasında Seda Yaylacı ve Emre Dala, Münire Denekçi'ye. Bir de İpek Polat'a demişler. Göndermiş olalım o zaman. İstanbul Kağıthane'den sevgili Erdinç bizleri takip ediyor. Ailesine armağan etmiş. Gaziantep'ten Nevruz. Yanında bunun arkadaşlarına abi demiş, güzel bir şarkı gönderir misin? Elazığ'dan sevgili Hakan bizleri takip ediyor. Yine Kilis'ten organize sanayideyiz abi. Son ses seni takip ediyoruz. Yorgun çıkınca her şey değişiyor, eyvallah. Küçük sanayi sitesinde bizleri takip eden sevgili Derviş, Akbaş Oto Döşeme'den selamlar demiş, eyvallah, göndermiş olalım. Seyir halinde kaptan şoförler bizleri takip ediyor. Yorgun demiş, sen başkasın. Sen bu işin vakkosusun. Estağfurullah. Haydi bakalım o zaman, radyolarımızın sesini açmaya devam edelim.

0: Sevgili Süleyman Hangilloğlu bizleri takip ediyor. Aracında seyir halinde. Selamlarımızı gönderelim o zaman. Yine sevgili İbrahim abi, sevgili kaptanıma selamlar olsun. Mustafa Parlağı ve yanında bulunan arkadaşlarına en güzel şarkılarımızı gönderelim. Hasan Çil, selamlarımızı gönderelim. Sevgili Hasan abiye de selamlarımızı gönderelim. Afiyet olsun dileklerimizi de iletelim. Merhaba demiş Medine ve Elif. Sıradaki parçayı dayım Hamit'e gelsin demiş. Selamlarımızı ilettiği kısa bir reklam arası. Akabinde ben burada olacağım. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Frekanslarınız 106'da kalsın, olur mu?
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Şenola düğün, şenola.
3: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beş Evler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor. Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi Ekrem Çetin Caddesi numara 13 Ufuk Plaza Çaprazı 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
4: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
5: İkinci el otomobilde güvenin adresi. Köseoğlu Oto Galeri.
6: Köseoğlu Oto Galeri.
5: Kilis'te ilk ve tek araç satımı garantisi veren firma olan Köseoğlu Oto Galeri'de satılmayan araçlarınıza bir hafta içerisinde satılma garantisi veriyoruz. Ayrıca gayrimenkul, bahçe, arazi, tarla ve her türlü alım satım işleri de yapılmaktadır. Kaliteli, dürüst hizmet ve her zaman müşteri memnuniyeti.
1: Köseoğlu Otomotiv. Adres Selman Solmaz Camii arkası.
5: Telefon 0551 186 51 52. Bünyamin Köseoğlu. Kilis'te en hızlı araç satışı yapan sadece biziz. Köseoğlu Oto Galeri.
1: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

Nasıl şarkı değil mi? Bizi bizden alıp götürüyor. Gerçekten iyi dinlemek lazım. Aslında şöyle akşam sessiz bir yerde bu şarkıyı dinlemek lazım değil mi? Evet, dinlemiş, dinletmiş olduk. Sevgili Osman Usta, selamlarımızı gönderdik. Nerede kayıpsın diyor Osman Usta. Vallahi Osman Usta, inan ki ben de bilmiyorum ama rüzgarı aldık arkamıza. Sarılıyoruz. Bakalım nereye kadar, nereye gidecek ben de bilmiyorum ama iyi olur inşallah. Sevgili Osman Usta'ya selamlarımızı gönderelim. Küçük Sanayi sitesinde radyonun sesini son ses açmış. 106 dinleniyor değil mi orada? Sevgili Osman Usta'ya selamlarımızı gönderdik. Sevgili Erhan kardeşim şu anda bizleri takip ediyor.

Sevgili demirci Erhan kardeşim, Neşet Ertaş'tan birazdan güzel bir şarkıyı gönderelim o zaman. Aslında bugün unutulan şarkıları hatırlatıyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. İnşallah birazdan o şarkıyı da göndereceğiz en güzel yorumuyla Neşet Ertaş severlere. Hadi bakalım, Yaraladın Beni, Gökhan Güney değil mi? Bu şarkı Gökhan Güney'den gelecek. Radyomuzun sesini açalım. Yol almaya devam edelim. Yorgun yayında.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Yol almaya devam ediyoruz. Radyo Sultan'ı gösteren, frekansı 106'yı gösteren, Yorgun'u takip eden dostlara tekrardan selam. Bir saatimizi bitirdik. Artık geriye kalan bir saatimizde de hep beraber en güzel şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Bakalım efendim, bizleri dinleyen, dinleten dostlar var. Var değil mi? Yalan söylemiyoruz değil mi? İyi yayınlar demiş Yorgun. Ben Gülistan, sıradaki şarkıları can dostlarım Melek, Feride Keser, Işıl Yılmaz'a gelsin demişler, göndermiş olalım o zaman en güzel şarkılarımızı. Sabriye Çakma armağan olsun demiş. Sevgili Murat abi de bizleri takip ettiğini söylüyor. Narin ailesine armağan edelim en güzel şarkılarımızı. Yorgun demiş ben Kırıkhan'dan Çınar Efe, babam Muhammed Ali Kokum için. Tostçu Ahmet'e ve Altay'a, Duran Kara'ya, Harun Bulut'a gelsin demişler. Sıradaki şarkılar. Habib Samancı da armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. O zaman gönderelim. Aslında bu şarkı Ferdi Baba'nın şarkısı ama Zara da güzel bir sesiyle de bu şarkıyı yorumlamış. 19.03. Ben sunucunuz Fatih, yani Yorgun. Yorgunuz değil mi? Çok yorgunuz, çok.

Şöyle bakalım mesajlarınıza o zaman. Reyhanlı'dan Mustafa Parlak göndermiş olalım. Yıldız'la gelsin demişler. En güzel şarkılarımızı gönderelim. Mustafa Parlak ve Şahin Dolaşan'a selamlarımızı gönderelim. Bizleri takip eden dostlara selamlarımızı göndermiş olduk. Özellikle Reyhanlı'dan bizleri dinleyen dostlara ve Kilis'teki Mustafa Parlak ve Şahin Dolaşan'a gönderdik. Akşam oldu değil mi? Sevgili İmparator da birazdan söyleyecek. Yine akşam oldu diyor. Özellikle bakalım efendim, özellikle şu anda bizleri takip ediyor sevgili Mehmet abi. Türkler Özel Güvenlik, sevgili Mehmet abi, 3K Özel Güvenlik değil mi? Gücümüze güç kattık. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, sevgili Mehmet Türk abime selam olsun. Sevgili Süleyman da takip ettiğini söylüyor. Kilis'ten, organize sanayiden bizleri takip eden dostlar var. Sevgili dayı, sevgili Ahmet Ayı'ya selam olsun. Kendisine ve tüm sevenlerine armağan etmiş olalım. Haydi bakalım o zaman. Akşam oluyor değil mi? Tam şarkı zamanında. Radyomuzun sesini açalım o zaman.

Yataktan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim, yağmurdan çıkar gelirdim.

0: Tabi efendim, bazen hiçbir neden olmadan da insanlar üzülüyor değil mi? Ama gel görelim, şu bu gerçek. Kaderimizde ne yazılıyorsa onu çekmek zorundayız. Bu 2-2-4 eder. Onun için bakalım, bırakalım hayatı akışına.
1: Sen de onu yaptın.
0: Ya iyi olur.
1: Ben ne yaptım?
0: Kötüyü düşünmeyelim. İnşallah iyi olur.
1: Sana yandım.
0: Kısa bir reklamlar var. Reklamların akabinde yine güzel bir İmparator şarkısı sizlerle olacak.
1: Neden?
0: Ayrılmayın, olur mu?
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
4: Kilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
5: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

19.23 yaptık saatlerimizi. Sevgili Engin abiye selamlarımı göndereceğim buradan. Kendisini tanıdığımdan bu yana gerçekten çok sevdim. Sevgili Engin abiye selamlarımı gönderiyorum. En güzel şarkılarımı armağan etmiş olacağım. Belki beni dinlemiyor ama yine de gönüller bir. Sevgili Engin abiye ve tüm sevenlerine en güzel şarkım, armağanım olsun.

19.24 Radyo Sultan'da saatler yorgun yayında. Yorgun deyince tam bu saatte güzel bir Müslüm Baba dinlemenin zamanı değil mi? Hayat bazen bizleri üzüyor. Ama gel görelim, yaşam da devam ediyor. Sevdiklerimiz var, sevenlerimiz var. Onun için efendim elimizden geldikçe sabretmeye ve dua etmeye de özen gösterelim, olur mu? 3 günlük dünya. Bugün varız, yarın ise hatta 5 dakikanın bile garantisi yok. Onun için yaşamaya devam, yaşatmaya devam, sabretmeye devam. Bakalım bizleri kimler takip ediyor? Evlerde şu anda bizleri dinleyen dostlar var, arkadaşlar, özellikle ailem var. Aileme hangi güzel şarkılar armağanım olsun. Sevgili Ömer, takip ediyor musun beni? Sevgili Ömer'e ve sevgili Vakıf'a selam olsun, en güzel şarkılarımı göndermiş olalım. Sıradaki şarkıyı demiş Öncü Pınar Gönüllü Geri Gönderme Merkezi'nde görev yapan göç idaresi arkadaşlarıma gelsin demişler. Selam olsun o zaman. Çoktandır kayıptınız. Yorguna selam, damara devam demiş Bayram Polat. Şarkılar şahane değil mi? Haydi bakalım o zaman, yol almaya devam. Yelkenler Fora, yorgun yayında. Akşamın en güzel saatlerindeyiz. Eve dönüş yolculuğunda bizleri takip eden dostlar.

0: seni deliyle.
1: Abi bu şarkılar
0: seven deli gönüle
1: bizleri alıp götürüyor değil mi? Bu şarkılar olmasa
0: sen girmezse
1: bazen soruyorum kendime hayat nasıl geçer? Aksine efendim böyle arabesk şarkı çalınca
0: girmezsen olur.
1: Ben kendimi daha iyi hissediyorum, bilmiyorum sizler sorarsak nasıl acaba? İyi değil mi? Damara devam. Az bir vaktim kaldı. Şöyle bir yarım saatim kaldı.

Sevgili ciğerci vakıf ustam, sevgili ustam. Aslında aklımdan geçtim bugün ama yine beni yakaladın. Haydi bakalım ciğerci vakıf usta, sanayide dumanı gör gel. Sevgili vakıf ustama selam olsun.

efendim kilise için ezan vakti. Rabbim şu anda kılınacak olan akşam ezanı, akşam namazını kabul etsin inşallah. Rabbim hayırlara vesile etsin. Kimin ne muradı varsa, hani olur ya efendim, herkesin bir dileği vardır. Hastanede özellikle yatan, hastanede Şafi ismiyle şifa bekleyen tüm hastalara da inşallah Rabbim şifa verir. 19.36 yaptık saatlerimizi. Bizleri nerede takip ediyorsunuz bilmiyorum ama gönüller bir. Yorgun yayında az vaktim kaldı. Bugünkü şarkılarım gerçekten şahaneydi diyen dostlar var mı? Varsa eğer mesajlarını bekliyorum. Özellikle Sıdık abla, selam olsun Sıdık abla, şu anda büyük ihtimalle bizi evinde mutfağında takip ediyordur. Selamlarımızı gönderelim o zaman kendisine ve tüm sevenlerine armağan etmiş olalım. Özellikle Eski Sanayi sitesinde bizleri dinleyen dostlar, radyomuz orada 7/24 açık. Sevgili Vakıf Usta'm, ciğerci Vakıf Usta değil mi? Selamlarımızı gönderelim kendisine, tüm müşterilerine. Selamlarımızı iletelim o zaman. Haydi bakalım, dargınım.

19.41 yaptık. Artık yavaş yavaş gitmenin zamanı geldi değil mi dostlar? Artık sizlerden müsaade isteyeceğim. Mesajlar var. Selam Yorgun demiş. Ben Nazlı Karlıoğlu. Bir haftadır bekliyorum ama demiş. Kızım mesaj bekliyor. O zaman okuyalım. Ben yoktum iki günden bu yana. Belki diğer arkadaşlar da görmemiş olabilir ama o zaman Nazlı Karlıoğlu. Kızına en güzel şarkıları armağan edelim. Selam olsun, olur mu? Ben okumuş oldum. Özellikle küçük Ömer. Sevgili Ömer ve sevgili Vakıf. Beni takip ediyor sevgili ailem. Armağanım olsun, selamlarımı göndermiş olalım. Yorgun gitme diyenler var. Maalesef gideceğim. Yorgun çıkınca diyor. Tüm dertlerimizi bir kenara bırakıyoruz. Aynı Yorgun abiyle şarkıları hep beraber dinliyoruz. Hani diyor ya Yorgun abi. Aç sesini diyor. Sevgili küçük dinleyicim. Selam olsun o zaman. Özellikle bakalım yayınımızın sonuna yetişen arkadaşlar var. Sevgili Ahmet'im, kardeşi Faruk Gilgil, Yeni Beşevler, sevgili Ahmet, en güzel şarkılarımı göndermiş olalım. Özellikle İnci teyze, takip ediyor mu bilmiyorum. İnci teyze çok koyu bir arabesk sever. O da bizim gibi değil mi? Arabesk çıkınca, hatta diyor Yorgun sen çıkınca diyor, çok mutlu oluyorum. Bir de Gülzade teyzemiz var bizim. O bugün kayıp ama büyük ihtimalle dinliyordur. Selamımı göndermiş olayım o zaman, inşallah dinliyordur.

kimse üzülerek bakmasın bana, acı geçmişimi sorgulamasın, olur mu? Sevgili Kamuran abla, iki tane arka arkaya Kamuran Akkor şarkısını dinlettim sizler için. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın cumartesi belki yine sizlerle olmaya çalışacağım. Eğer ki çıkamazsak pazartesi günü inşallah yine saatler 18'de Rabbimden bir manilik gelmezse buradayız, olur mu? Hadi bakalım, kendinize iyi bakın, yorgun gider. Hoşça kalın dostlar.

0: RSY Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 3479. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RSY Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben hematoloji uzmanı Doktor Abdi İbrahim Sönmez. Yaklaşık bir yıldır Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde sizlerin sağlığı için görev yapmaktayım. Bugün 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü vesilesiyle hem bölgemizde hem de ülkemizde büyük önem taşıyan Akdeniz anemisi, yani talasemi hakkında kısa ama hayati bir farkındalık oluşturmak için sizlerle bir aradayım. Talasemi kalıtsal bir kan hastalığıdır ve vücudumuzun kırmızı kan hücreleri içinde bulunan, organ ve dokulara oksijen taşıyan bir molekül olan hemoglobini yeterli ve kaliteli şekilde üretememesi sonucunda ortaya çıkar. Hastalarımız ömür boyu düzenli tedavi ve kan transfüzyonuna, yani kendilerine kan verilmesine ihtiyaç duyarlar. Ancak bilinmelidir ki talasemi önlenebilir bir hastalıktır. Doğru bilgilendirme ve tarama testleriyle sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir. Özellikle evlilik öncesi tarama testleri bu hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli basamaktır. Çiftlerin her ikisinin taşıyıcı olması durumunda talasemili çocuk dünyaya gelmektedir. Bu riski önceden bilmek ve modern tıbbi yöntemlerden yararlanmak ailelerin en doğal hakkıdır. Kilis'te görev yaptığım bu bir yıl içinde hastalarımızın ve yakınlarının içinde bulundukları durumlara şahit oldum. Hedefimiz sadece tedavi etmek değil, aynı zamanda toplumun her kesiminde bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Unutmayın ki erken teşhis ve düzenli kontroller sadece hayat kurtarmaz, hayat kalitesini de yükseltir. Sözlerimi burada bitirirken tüm talasemi hastalarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı bir ömür diliyorum. Kan bağışının bu hastalarımız için hayata tutunma vesilesi olduğunu hatırlatarak duyarlı tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Sağlıkla kalın.
1: Mirbey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Hayatınızın en özel anları, sevdiklerinizle paylaştığınız o unutulmaz anlar artık çok daha şık, çok daha özel bir mekanda hayat buluyor. Ekin Davet Evi kapılarını açtı. 150 kişilik geniş ve ferah salonu, modern ve zarif dekorasyonu, özenle hazırlanmış davet konseptleriyle söz, nişan, kına gecesi, özel günler ve tüm davetleriniz için size ve misafirlerinize unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Siz sadece anın tadını çıkarın. Geriye kalan tüm güzellikleri biz sizin için hazırlayalım. Kolay ulaşım avantajıyla eski Beşevler Sağlık Ocağı karşısında Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Gazi Murat Muhtar Sokak numara 3 adresinde sizleri bekliyor. Rezervasyon ve bilgi için 0533 465 39 79. Ekin Davet Evi. Hayalleriniz burada gerçeğe dönüşüyor.
3: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Kinis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
2: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler, Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş. Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 41 79. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
0: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
3: Açıldığımız ilk günden bu yana bizleri tercih eden tüm değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler. Şehrin parlayan yıldızı Nimet'im ayakkabı, çanta ve butikte şıklık, rahatlık ve tarz bir arada. Bay bayan ayakkabılar, trend çanta modelleri, göz alıcı elbiseler, modern bluzlar, rahat eşofman takımları ve daha fazlası sizi bekliyor. Her zevke hitap eden ürünler, uygun fiyat garantisi, samimi ve güler yüzlü hizmet. Şıklığın yeni adresi artık belli. Instagram @nimetimbutik_ayakkabı. Nimetime gel, farklı hisset.
4: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez. Şehrin en keyifli buluşma noktası artık çok yakınınızda. Loca 101 Kafe, Ala Kafe karşısında sizleri bekliyor. Okey severler, oyun tutkunları, sıcacık çayınız, keyifli sohbetiniz ve eğlenceli oyunlar burada bir arada. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek, günün stresini atmak ve kaliteli bir ortamda eğlenmek istiyorsanız adresiniz belli. Loca 101 Kafe. Adres Ala Kafe karşısı. Loca 101 Kafe. Keyfin yeni adresi.
0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
1: Sultan Efendi.

Alemin en kralındayız. Yine 106'dayız. Saatleri 22'ye kadar paylaşmaya, dinlemeye ve dinletmeye devam ediyoruz. Sevgili Güllü ablanın da o güzel efsane yorumlarından bir tanesi. Ağlamam ondan, alemin en kralındaydı. Mesajlarımız var. 348 alan koduyla 813-9090. Sabit hat numaramızın WhatsApp'ından. Kilis Sultan Alem Duran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi gönderin, gelsin saatleri 22'ye kadar. Gönüllerini Sultan'la paylaşmaya devam ediyoruz.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki ortaksız olandır.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
3: Kinis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 83 18. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski Halyanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
5: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
6: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 29 86. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız. Kilis'te doğanın kalbinde efsane lezzet. Akpınar Kafe hizmetinizde. Şehrin gürültüsünden uzaklaş. Doğanın tam ortasında hem dinlen hem de lezzetin zirvesine çık. Zengin menü, uygun fiyat, samimi ortam. Sıcacık çay ve kahve keyfi, buz gibi içecekler, milkshake ve frozen çeşitleri, tavuk dürüm, ciğer dürüm, kavurma, tost ve daha fazlası. Her damak tadına hitap eden lezzetler tek noktada. Ailenizle, dostlarınızla keyifli vakit geçirmek için doğru adres. Akpınar Kafe, Akpınar Mesire alanında. İrtibat 0530 462 34 79. Kaçırmayın. Doğa artı lezzet artı keyif eşittir Akpınar Kafe.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
6: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
7: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
8: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlik'le fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34. 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55 0537 869 1691. En iyiler bizimle.

Sevgili babam Üstüm Geceler adlı o güzel eserde beraberce dinlemiş olduk. Devamı dinleme öyleyse. Sabri Baba'ya selam olsun. Sabri Baba yine aynı mekanda bizleri çiftlikte dinliyor özellikle sevgili. Sabri Baba için ve aynı ekiple seni dinliyoruz demiş sevgiler canıma. Değerli misafirlerin özellikle selam olsun. Yine o güzel eserlerden bir tanesi 106'da olsun. Mesajlarımız var. Mesajlarımızı birazdan paylaşacağım ama öncesinde bir güzel eseri sevgili Sabri Baba yine değerli misafirler için özellikle armağanımız olsun. Ardından devam edeceğiz. 106'dayız. Alemin en kral radyosundayız.

0: Sen var ya sen. Ah, beni kahret. Beni kahreden.
1: Yere batsın senin sevgi dedin.
0: Sevgili Bülent Serttaş'ın çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi aslında.
1: Çektin.
0: Aradan biri 10 yıl değil.
1: Zaten isyan.
0: 20 yılda geçse. Yaşanmış o güzel günler hatırına. Beraberce dinlemiş olduk Halim'in kralında akşamın en güzel saatlerinde Bülent Serttaş'ın efsane yorumlarından bir tanesi Halim'in kralındaydı. Şiirimizin yerli ve milli manavı özellikle Çivicimini al. Sevgili Hüseyin abiye selam olsun. Hüseyin abi güzel insandır, güzel bir esnaftır. Çivici kardeşler, Mini al değişmeyen adreste. Dere boyunda Şakir Atik Camisi alt tarafında. Bir gün değil her gün indirim var. Her gün taze taze. Sebzeden meyveye her şeyi taze taze sizlere. Şehrimizin yerli ve milli manavı. Çivici Mini al sizlere sunmaya devam ediyor. Sevgili Hüseyin abim için ve Çivici Mini al. Özellikle değerli müşteriler için de gönlümden geçen en güzel ve en kral yorumlar öncesinde armağanım olsun. İyi akşamlar Alem Duran, Bodrum'dan Özlem. Sıradaki şarkı İpek Poyraz, Hatice Bayır, Hatice Alioğlu, Medine Al Hasan için demişler. Kırıkhan'dan Elisa, Dayı Muhammed Ali için amcalarım Burhan, Harun, Sergen, Algın. Habib Samancı, Kerem Altay için istiyoruz demişler.

Radyo Sultan, Alem Duran iyi akşamlar. Konya'nın Reşo'nun annesi Gözümün Bebeğine Sabahat Akkaya'dan ses verin sesime. Hatta o güzel şarkı istiyorum demişler, armağanım olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İzzet Efe, canımdan çok sevdiğim ağabeyim. Ordacı Vakıf'a ve Naz Kemal abi. Tüm arkadaşlarına bir şarkı istiyoruz demişler.

Sevgili Osman Deli kardeşime de selam olsun. Sevgili Osman için ve tüm sevenler için de armağanım olsun. Gönlümden geçen en güzel ve en kral yorumlar diyelim öncesinde. Mesajlarınızın başına Kilit Sultan Ali Emduran yazdıktan sonra isminizi, isteğinizi yazın. Gönderin gelsin saatleri 22'ye kadar. Bestami Gümüşoğlu. Selam olsun. Güzel bir şarkı, bizlere de gönderir misin demişler. Armağanım olsun öyleyse. Burası 106. Burası Alemin En Kral Radyosu. Alemin En Kral Radyosu'nda saatleri 22'ye kadar Alem Drone'layız.

her şeyi boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Vuslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut gönlüm, sevmedin farz et.

Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.

0: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için

çalışım uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48,

0: tek noktada.
1: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
2: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
1: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
2: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
1: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
2: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
1: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
3: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar yanı Leyla Güzellik Salonu.
4: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.

Yine sonu gelmeyen bir gece. Yine bitmeyen bir sensizlik. Yıldızlara sor, onlar şair. Sevenler gece ölür, bunu çeken bilir. Ben bilirim, ben.

kalmış günlerim vardı. Her biri sen dolu hatıralardı. Ellerim titredi, gözüm yaşardı. Kalbimde sevgini kurdum.

her türlü belayı başıma sardım. Kahroldu yaşantım, söndü hayal.

aynı bedende. Cam gibiyiz, cana cam veren, kan gibiyiz, yanıp

Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha kadar. Bu gece bir başka çöktün içime. Seni andım durdum sabaha kadar. Okudum bendeki tüm mektupları. Okudum ağladım sabaha.

bir an kulağımda çınladı sesi. Ruhumu dolaştı ılık nefesi. Uykuyu gözümde sildi hasreti. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum sabaha kadar. Seni andım durdum

Kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin, gözümü yummadım sabaha kadar. Bir an kulağımda çınladı sesin, ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümden sildi hasretin, gözümü yummadım

0: lezzetler, damakta iz bırakan aromalar, her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
1: Kilis'in yeni lezzet durağı Çorbacı Şirin. Gece 23'ten sabah 11'e kadar hizmetinizdeyiz. Süzme mercimek, ezogelin, yoğurtlu yayla, domates çorbası ve en lezzetli kelle paça için doğru adres Çorbacı Şirin. Aile yerimizde, sıcak ortamda eşsiz çorbaların tadına varın. Murtaza Camii ilerisi yolun sağında. Lezzetin adresi Çorbacı Şirin. 0546 491 74 çift 0.
2: Adam gibi radyo.

0: ben daha
1: bir kuş koydum göğsünün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu, öyle yalanlarla doya doya. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre, biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne, çocuk olup gel benimle.
2: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak.

0: göremeyeceğim. Senin o hırçın saçların, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

0: sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: İlaç Kili Radyo Sultan Efendi.

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün. Aşktan da üstün, aşk.
1: Sultan Efendim.

yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimine ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fayda.

Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

ne gecem, ne gündüzüm yaralanmış gülüm bu sevgiden. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzelimiz, hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: ateşteysen ben kordayım. Sen dardaysan ben zordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen inci gözlüm, bil ki ben senden önce oradayım. Sonsuz aşkım, sonsuz aşkım.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. Orçun saçları, kömür karası gözleri. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be

Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Ey ey ey. Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor her an karşımda.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim, sevmez.
1: Sultandır.